Bingöl 10-18, Bitlis 9-15, Elazığ 10-21, Erzincan 9-20, Erzurum 5-15, Hakkari 9-17, Iğdır 12-26, Kars 2-16, Malatya 9-22, Muş 10-18, Tunceli 9-20, Şırnak 14-19 ve Van 7-15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Siirt ve Batman çevreleriyle Diyarbakır'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Adıyaman 15-23 derece, Batman 12-23, Diyarbakır 10-22, Gaziantep 10-23, Kilis 14-24, Mardin 11-20, Şanlıurfa 14-25 ve Siirt 15-20 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 2 Mayıs Cumartesi günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, açıkları sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Mayıs Pazar günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğleden sonra 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü Ege ve Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, öğle saatlerinde kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında emeğiyle geçinen, ülkesi için, milliyeti için katma değer üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor. Ülkemizin dört bir yanındaki tüm işçi ve işverenlerimize, çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ifadelerini kullandı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kırk Konaklar Mahallesi'nde özel su firmasına ait kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak o sırada kanalizasyon hattında çalışan iki işçiye çarptı. İki işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İddiaya göre yokuş aşağı hızla ilerleyen aracın sürücüsü kamyonet hareket halindeyken araçtan aşağı atladı. İşçileri altına alan kamyonet park halindeki araçlara çarparak durabildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin 15. Olağan Kurultayı'nın 7 Mart 2027 tarihinde yapılacağını duyurdu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce hafta sonu 3 sınav düzenlenecek. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre tıpta yan dal uzmanlık eğitimi giriş sınavı cumartesi günü Ankara'da 11 bina ve 172 salonda yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak. Elektronik yabancı dil sınavları ise Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde yapılacak. EYDS İngilizce sınavı cumartesi günü, EYDS İspanyolca İtalyanca sınavı pazar günü saat 13.45'te başlayacak. Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Kimlik kartı sorununu yaşayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak. Azerbaycan Milli Meclisi Avrupa Parlamentosu'nun Azerbaycan karşıtı faaliyetleri gerekçesiyle bu kurumla tüm ilişkilerinin durdurulmasına karar verdi. Milli Meclis tarafından kabul edilen kararda Avrupa Parlamentosu'nun Azerbaycan'a karşı açık ve yapıcı diyalogtan yana olmadığı ve yıkıcı tutum sergilediği belirtildi. Kararda Avrupa Parlamentosu'nun faaliyetlerinde uluslararası hukuk normlarıyla adalet anlayışını göz ardı ettiği söz konusu kurumun Azerbaycan toprak Ermenistan tarafından 30 yıl işgal altında tutulmasına, yerleşim yerlerinin ve kültürel mirasının tahrip edilmesine, etnik temizlik ve 1 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesine karşı duyarsız kaldığı vurgulandı. Milli Meclis'in kararında Avrupa Parlamentosu'nun lobi gruplarının etkisinde kaldığı, Azerbaycan karşıtı ve İslam karşıtı bir yapıya dönüştüğü belirtildi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 32 artarak 2618'e yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre yaralı sayısı ise 8094'e ulaştı. Saldırılarda 16 hastanenin zarar gördüğü, ölenlerden 103'ünün ise sağlık çalışanı olduğu belirtildi. Ve spor, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Antalya Fislikan arasındaki 127,9 kilometrelik 6. etabını 3 saat 23 dakika 12 saniyede tamamlayan İtalyan Christian Bagatin kazandı. Yarışa cumartesi günü Antalya'dan başlayıp yine Antalya'da sona erecek 7. etapla devam edilecek. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Samsun Spor'la karşılaşacak. Samsun yeni 19 Mayıs stadında saat 20'de başlayacak maçta hakem Reşat Onur Coşkun Ses görev yapacak. Sarı Kırmızılı ekip bu müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi çalışmaları nedeniyle 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatıldığından ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü sağlanıyor. Bursa-Kocaeli yolunun 26. kilometresinde Tonami Köprülü kavşağında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle Bursa yönünde trafik akışı alt koldan kontrollü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde Bolaman-Boztepe kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 10 derece, Atina sağanak yağışlı 15, Belgrad parça bulutlu 7, Berlin parça bulutlu 8, Helsinki az bulutlu -1, Kiev parça bulutlu 4, Kopenhag çok bulutlu 5, Londra sağanak yağışlı 10, Madrid parça bulutlu 10, Moskova karla karışık yağmurlu 3, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Priştina parça bulutlu 2, Roma az bulutlu 10, Saraybosna parça bulutlu -1, Sofya çok bulutlu 2, Tiran çok bulutlu 6, Varşova parça bulutlu 4, Viyana az bulutlu 5 ve Zürih parça bulutlu 5 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 15 derece, Aşgabat çok bulutlu 12, Astana çok bulutlu 11, Bağdat çok bulutlu 19, Bakü parça bulutlu 9, Bişkek sağanak yağışlı 12, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 8, Kerkük az bulutlu 14, Kuveyt az bulutlu 24, Medine az bulutlu ve açık 20, Mekke az bulutlu ve açık 24, Riyad az bulutlu 23, Şam parça bulutlu 12, Tahran parça bulutlu 12, Taşkent kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiflis parça bulutlu 10 ve Tokyo sağanak yağışlı 11 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece, Kahire az bulutlu 16, Melbourne parça bulutlu 17, Montreal çok bulutlu 2, New York çok bulutlu 6, Sydney parça bulutlu 17 ve Washington sağanak yağışlı 7 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga çok bulutlu 2 derece, Frankfurt parça bulutlu 8, Gümülcine sağanak yağışlı 5, Kırcaali sağanak yağışlı 5, Köln parça bulutlu 10, Komrat çok bulutlu 3, Köstence sağanak yağışlı 5, Münih parça bulutlu 5, Podgorica parça bulutlu 8, Selanik sağanak yağışlı 8, Şumlu çok bulutlu 2, Taraklia çok bulutlu 2, Balkaneş parça bulutlu 3, Zenitsa parça bulutlu 1, Gazimovasa parça bulutlu 12, Girne parça bulutlu 17, Lefkoşa parça bulutlu 12 ve Güzelyurt parça bulutlu 7 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Nurşen Karadeniz, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda 81 ilde hayata geçirilecek Ev Sahibi Türkiye projesi kapsamında 500 bin sosyal konutun inşa sürecinin başladığını ve ilk teslimlerin Mart 2027'de yapılacağını açıkladı. Projeye yoğun talep olduğunu belirten kurum, toplam 5,2 milyon başvuru alındığını, bugüne kadar 406 bin konutun kurasının çekildiğini söyledi. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 100 bin konutun kura çekiminin gerçekleştirileceğini ifade etti. İstanbul'da ayrıca 15 bin kiralık sosyal konut yapılacağını duyuran kurum, bu kapsamda 2 bin konutun Ağustos ayında kurayla kiraya verileceğini bildirdi. Şehit yakını ve gazilerin ise birçok ilde kontenjana takılmadan hak sahibi olduğunu, İstanbul'da başvuran tüm şehit ve gazi ailelerine konut hakkı tanındığı açıklandı. Deprem bölgesine öncelik verildiğini vurgulayan Bakan Kurum, 98 bin sosyal konutun bu bölgede inşa edildiğini ve konteynerde yaşayan yaklaşık 28 bin vatandaşın projeden yararlanacağını söyledi. Yeni konutların etkisiyle deprem bölgelerinde kira fiyatlarının 5-7 bin lira seviyelerine gerilediğini belirtti. Proje ile birlikte konut arzının artırılmasının hedeflendiğini ifade eden kurum, büyük şehirlerde de kira fiyatlarının düşmesinin beklendiğini kaydetti. Tüm konutların 2028 yılına kadar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının İstanbul için hayati önemde olduğunu belirterek, Türkiye'de yaptığımız her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. İstanbul için bu süreci bir şehircilik meselesinin ötesinde can güvenliği ve beka meselesi olarak görüyoruz, dedi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen ve 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje kapsamında İstanbul'da yapılacak 100 bin konutun kura çekimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yapıldı. Törene birçok bakan da katıldı. Kurum törende yaptığı konuşmada projeye yönelik yoğun ilgiyi milletin devlete olan güveninin göstergesi olarak nitelendirirken deprem sonrası yürütülen çalışmalara da değindi. 6 Şubat depremlerinin ardından 2 yıl içinde 455 bin konutun inşa edildiğini belirten Bakan Kurum, bu tecrübenin 500 bin sosyal konut projesine dönüştüğünü ifade etti. İstanbul'da yürütülen çalışmaların kapsamına dikkat çeken kurum, İstanbul'a deprem korkusu değil, güvenli konutlar yakışır diyerek şehirde bugüne kadar yapılan en büyük konut hamlesinin başlatıldığını söyledi. Projeyle dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasının hedeflendiğini vurguladı. TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungursa yaptığı açıklamada, kurum tarafından bugüne kadar 1 milyon 762 bin sosyal konutun inşa edildiğini belirtti. İstanbul'da 154 bin konutun kazandırıldığını, bunların 93.800'ünün tamamlandığını aktaran Sungur, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ihalelerin kısa sürede tamamlanacağını ve konutların planlanan takvim doğrultusunda teslim edileceğini söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin sanayi üretim standartlarını uluslararası seviyeye taşımayı hedefleyen Türk Standartları Enstitüsü Temelli Kalite Kampüsü'nün inşasını tamamladı. Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde hayata geçirilen kampüsün önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesi planlanıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşa edilen kampüs, 303.749 metrekarelik alanda kuruldu. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli ve sürdürülebilir mimari anlayışıyla tasarlanan tesis, akıllı bina teknolojileriyle donatıldı. Kampüste 7 laboratuvarın yanı sıra idari bina, sosyal tesis, muayene ve gözetim binası, katı atık deposu, gündüz bakım evi ve 848 araç kapasiteli otopark bulunuyor. Ayrıca alanda 11 binden fazla ağaçla peyzaj düzenlemesi yapıldı. TOKİ uzmanı Furkan Kücet, kampüste kimya, elektroteknik, gıda, yapı, kalibrasyon, enerji ve metal alanlarında Türk Standartları Enstitüsü koordinasyonunda
modern testlerin gerçekleştirileceğini belirtti. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin konut için kura çekimleri tamamlandı. Böylece 81 ilde 500 bin sosyal konut için yürütülen kura süreci sona erdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'daki kura çekimlerinin tamamlandığını belirterek noter onayının ardından kesin listelerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Ekim 2025'te açıklanan proje kapsamında başvurular 10 Kasım 2025'te başladı. Türkiye genelinde 5 milyon 242 bin başvuru alınırken bunun 1 milyon 72 bin 660'ı İstanbul'dan yapıldı. Kura süreci 29 Aralık 2025'te başlayarak 27 Nisan 2026'da tamamlandı ve toplam 506 499 hak sahibi belirlendi. Kura sonuçları noter onayının ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-devlet üzerinden erişime açılacak. Proje kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanırken en az 2 milyon kişinin güvenli ve modern konutlara kavuşması hedefleniyor. Yüzyılın konut projesi çerçevesinde 2 artı 1 ve 1 artı 1 tipinde konutlar %10 peşin ve 240 ay vade imkanıyla satışa sunulacak. İstanbul'da taksitler 7.313 liradan, Anadolu illerinde ise 6.750 liradan başlayacak. Proje ile birlikte 500 mahalle konağı, 500 anaokulu ve 500 cami de inşa edilecek. Ayrıca İstanbul'da 100 bin konuta ek olarak 15 bin kiralık sosyal konut modeli uygulanacak ve bu konutlar dar gelirli vatandaşlara uygun şartlarda kiraya verilecek. TOKİ'nin 2003 yılından bu yana yürüttüğü çalışmalar kapsamında ise Türkiye genelinde toplam 1 milyon 762 bin sosyal konut inşa edilerek yaklaşık 7 milyon vatandaşın barınma ihtiyacı karşılandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Cuma gününden itibaren Türkiye genelinde havanın batıdan başlayarak serin ve yağışlı bir sisteme gireceğini duyurdu. Yapılan son tahminlere göre halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları Cuma günü itibarıyla hissedilir derecede düşecek ve önümüzdeki hafta ortasına kadar normallerin altında kalacak. Yağışların ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar olarak görülmesi bekleniyor. Meteoroloji, sıcaklık düşüşüne bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yüksek bölgelerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde zirai don riski bulunduğu belirtilerek vatandaşların ve çiftçilerin erken uyarıları takip etmesi istendi. 1-6 Mayıs tarihleri arasında bazı illerde beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle açıklandı. Ankara 3 derece, İstanbul 8, İzmir 7, Konya 7, Kocaeli 9, Bolu 2, Samsun 7, Trabzon 9, Tokat 5, Erzurum 1, Eskişehir 3, Afyonkarahisar 3, Balıkesir 4 ve Sivas 5 derece. Yetkililer ani sıcaklık düşüşü ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Sevgili dinleyiciler, bakanlığımızdan haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Nurşen Karadeniz, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: La din? Sedir? Serbi? Ve borsuktur.
1: Ormansız yurt vatan değildir.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 6-12 derece, Bilecik 5-9, Bursa 6-12, Çanakkale 6-12, Edirne 4-14, İstanbul 8-12, Kırklareli 3-12, Kocaeli 8-12, Sakarya 8-13, Tekirdağ 5-12 ve Yalova 9-12 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 4-9 derece, Aydın 10-21, Denizli 9-16, Kütahya 2-6, İzmir 8-18, Manisa 7-15, Muğla 6-18 ve Uşak 3-10 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 15-25 derece, Antalya 16-20, Burdur 6-15, Hatay 12-24, Isparta 8-14, Kahramanmaraş 12-24, Mersin 17-22 ve Osmaniye 14-25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğusuyla Konya'nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Aksaray 8-11 derece, Ankara 5-10, Çankırı 6-11, Eskişehir 4-9, Karaman 9-18, Kayseri 7-14, Kırıkkale 6-10, Kırşehir 4-9, Konya 8-11, Nevşehir 6-11, Niğde 7-16, Sivas 5-12 ve Yozgat 0-4 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışların yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bartın 7-16 derece, Bolu 2-10, Düzce 6-13, Karabük 6-14, Kastamonu 3-10 ve Zonguldak 6-12 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 5-12 derece, Artvin 8-14, Bayburt 6-16, Çorum 4-9, Giresun 11-12, Gümüşhane 6-19, Ordu 9-12, Rize 10-13, Samsun 9-12, Sinop 8-15, Tokat 5-11 ve Trabzon 10-11 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 5-17 derece, Ardahan 2-15, Bingöl 10-18, Bitlis 9-15, Elazığ 10-21, Erzincan 9-20, Erzurum 5-15, Hakkari 9-17, Iğdır 12-26, Kars 2-16, Malatya 9-22, Muş 10-18, Tunceli 9-20, Şırnak 14-19 ve Van 7-15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Siirt ve Batman çevreleriyle Diyarbakır'ın doğusunda yerelli kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Adıyaman 15-23 derece, Batman 12-23, Diyarbakır 10-22, Gaziantep 10-23, Kilis 14-24, Mardin 11-20, Şanlıurfa 14-25 ve Siirt 15-20 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, batısında kuzey batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda ise 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kırk Konaklar Mahallesi'nde özel su firmasına ait kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak o sırada kanalizasyon hattında çalışan iki işçiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iki işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. İddiaya göre yokuş aşağı hızla ilerleyen aracın sürücüsü kamyonet hareket halindeyken araçtan aşağı atladı. İşçileri altına alan kamyonet park halinde araçlara çarparak durabildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan tedbirler kent genelinde 35 bin kamerayla takip edildi. Merkezde görevli polis ekipleri drone ve yaka kameralarından elde edilen görüntüler dahil tüm verileri anlık takip ederek olumsuzluk yaşanan noktalara hızlı bir şekilde ekip sevk etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la alınan tedbirleri yerinde inceledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu'yla bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 11 maddesi daha kabul edildi. Kanun teklifinin kabul edilen maddelerine göre site yöneticilerinin tek başına aidat belirleme yetkisi kısıtlanarak artış kararı kat malikleri kuruluna bırakılıyor. İşletme projelerine genel kurul onay şartı getirilirken geçici artışların yeniden değerleme oranını aşmaması sağlanacak. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Temin Al-Keaton, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek Gazze'ye ablukanın acilen kaldırılması çağrısında bulundu. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Samsun Spor'la karşılaşacak. Samsun yeni 19 Mayıs stadında saat 20'de başlayacak maçta hakem Reşat Onur Coşkun Ses görev yapacak. Sarı Kırmızılı ekip bu müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi çalışmaları nedeniyle 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatıldığından ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü sağlanıyor. Bursa-Kocaeli yolunun 26. kilometresinde Tonami Köprülü kavşağında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle Bursa yönünde trafik akışı alt koldan kontrollü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde Bolaman-Boztepe kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: sayın dinleyiciler, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Gaziantep ve Kilis çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Denizli, Giresun, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. 3 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleriyle Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Mersin ve Adana hariç Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 4 Mayıs Salı günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleriyle Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Batı Akdeniz'in batısıyla Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Mayıs Cumartesi günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, açıkları sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Mayıs Pazar günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğleden sonra 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü Ege ve Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, öğle saatlerinde kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur

0: ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Burası Meteorolojinin Sesli Radyosu.
2: Aldık Samsun'dan 9 kişi hayatını.
3: Bugün İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
4: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 6-12 derece, Bilecik 5-9, Bursa 6-12, Çanakkale 6-12, Edirne 4-14, İstanbul 8-12, Kırklareli 3-12, Kocaeli 8-12, Sakarya 8-13, Tekirdağ 5-12 ve Yalova 9-12 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 4-9 derece, Aydın 10-21, Denizli 9-16, Kütahya 2-6, İzmir 8-18, Manisa 7-15, Muğla 6-18 ve Uşak 3-10 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 15-25 derece, Antalya 16-20, Burdur 6-15, Hatay 12-24, Isparta 8-14, Kahramanmaraş 12-24, Mersin 17-22 ve Osmaniye 14-25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğusuyla Konya'nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Aksaray 8-11 derece, Ankara 5-10, Çankırı 6-11, Eskişehir 4-9, Karaman 9-18, Kayseri 7-14, Kırıkkale 6-10, Kırşehir 4-9, Konya 8-11, Nevşehir 6-11, Niğde 7-16, Sivas 5-12 ve Yozgat 0-4 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışların yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bartın 7-16 derece, Bolu 2-10, Düzce 6-13, Karabük 6-14, Kastamonu 3-10 ve Zonguldak 6-12 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 5-12 derece, Artvin 8-14, Bayburt 6-16, Çorum 4-9, Giresun 11-12, Gümüşhane 6-19, Ordu 9-12, Rize 10-13, Samsun 9-12, Sinop 8-15, Tokat 5-11 ve Trabzon 10-11 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 5-17 derece, Ardahan 2-15, Bingöl 10-18, Bitlis 9-15, Elazığ 10-21, Erzincan 9-20, Erzurum 5-15, Hakkari 9-17, Iğdır 12-26, Kars 2-16, Malatya 9-22, Muş 10-18, Tunceli 9-20, Şırnak 14-19 ve Van 7-15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Siirt ve Batman çevreleriyle Diyarbakır'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Adıyaman 15-23 derece, Batman 12-23, Diyarbakır 10-22, Gaziantep 10-23, Kilis 14-24, Mardin 11-20, Şanlıurfa 14-25 ve Siirt 15-20 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, açıkları sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında emeğiyle geçinen, ülkesi için, milliyeti için katma değer üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor. Ülkemizin dört bir yanındaki tüm işçi ve işverenlerimize, çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ifadelerini kullandı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kırk Konaklar Mahallesi'nde özel su firmasına ait kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak o sırada kanalizasyon hattında çalışan iki işçiye çarptı. İki işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İddiaya göre yokuş aşağı hızla ilerleyen aracın sürücüsü kamyonet hareket halindeyken araçtan aşağı atladı. İşçileri altına alan kamyonet park halindeki araçlara çarparak durabildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin 15. Olağan Kurultayı'nın 7 Mart 2027 tarihinde yapılacağını duyurdu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce hafta sonu 3 sınav düzenlenecek. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre tıpta yan dal uzmanlık eğitimi giriş sınavı cumartesi günü Ankara'da 11 bina ve 172 salonda yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak. Elektronik yabancı dil sınavları ise Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde yapılacak. EYDS İngilizce sınavı cumartesi günü, EYDS İspanyolca İtalyanca sınavı pazar günü saat 13.45'te başlayacak. Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Kimlik kartı sorununu yaşayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak. Azerbaycan Milli Meclisi Avrupa Parlamentosu'nun Azerbaycan karşıtı faaliyetleri gerekçesiyle bu kurumla tüm ilişkilerinin durdurulmasına karar verdi. Milli Meclis tarafından kabul edilen kararda Avrupa Parlamentosu'nun Azerbaycan'a karşı açık ve yapıcı diyalogtan yana olmadığı ve yıkıcı tutum sergilediği belirtildi. Kararda Avrupa Parlamentosu'nun faaliyetlerinde uluslararası hukuk normlarıyla adalet anlayışını göz ardı ettiği söz konusu kurumun Azerbaycan toprak Ermenistan tarafından 30 yıl işgal altında tutulmasına, yerleşim yerlerinin ve kültürel mirasının tahrip edilmesine, etnik temizlik ve 1 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesine karşı duyarsız kaldığı vurgulandı. Milli Meclis'in kararında Avrupa Parlamentosu'nun lobi gruplarının etkisinde kaldığı, Azerbaycan karşıtı ve İslam karşıtı bir yapıya dönüştüğü belirtildi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 32 artarak 2618'e yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre yaralı sayısı ise 8094'e ulaştı. Saldırılarda 16 hastanenin zarar gördüğü, ölenlerden 103'ünün ise sağlık çalışanı olduğu belirtildi. Ve spor, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Antalya Fislikanlı arasındaki 127,9 kilometrelik 6. etabını 3 saat 23 dakika 12 saniyede tamamlayan İtalyan Christian Bagatin kazandı. Yarışa cumartesi günü Antalya'dan başlayıp yine Antalya'da sona erecek 7. etapla devam edilecek. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Samsun Spor'la karşılaşacak. Samsun yeni 19 Mayıs stadında saat 20'de başlayacak maçta hakem Reşat Onur Coşkun Ses görev yapacak. Sarı Kırmızılı ekip bu müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi çalışmaları nedeniyle 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatıldığından ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü sağlanıyor. Bursa-Kocaeli yolunun 26. kilometresinde Tonami Köprülü kavşağında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle Bursa yönünde trafik akışı alt koldan kontrollü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde Bolaman-Boztepe kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
2: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
2: yolunuz hep açık olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Gaziantep ve Kilis çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz Denizli, Giresun, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. 3 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleriyle Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Mersin ve Adana hariç Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 4 Mayıs Salı günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleriyle Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Batı Akdeniz'in batısıyla Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Mayıs Cumartesi günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, açıkları sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Mayıs Pazar günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğleden sonra 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü Ege ve Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, öğle saatlerinde kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Meteorolojinin Sesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Meteorolojinin sesi.
1: Ağlarsan itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Meteorolojinin

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 6-12 derece, Bilecik 5-9, Bursa 6-12, Çanakkale 6-12, Edirne 4-14, İstanbul 8-12, Kırklareli 3-12, Kocaeli 8-12, Sakarya 8-13, Tekirdağ 5-12 ve Yalova 9-12 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 4-9 derece, Aydın 10-21, Denizli 9-16, Kütahya 2-6, İzmir 8-18, Manisa 7-15, Muğla 6-18 ve Uşak 3-10 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 15-25 derece, Antalya 16-20, Burdur 6-15, Hatay 12-24, Isparta 8-14, Kahramanmaraş 12-24, Mersin 17-22 ve Osmaniye 14-25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğusuyla Konya'nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Aksaray 8-11 derece, Ankara 5-10, Çankırı 6-11, Eskişehir 4-9, Karaman 9-18, Kayseri 7-14, Kırıkkale 6-10, Kırşehir 4-9, Konya 8-11, Nevşehir 6-11, Niğde 7-16, Sivas 5-12 ve Yozgat 0-4 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışların yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bartın 7-16 derece, Bolu 2-10, Düzce 6-13, Karabük 6-14, Kastamonu 3-10 ve Zonguldak 6-12 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 5-12 derece, Artvin 8-14, Bayburt 6-16, Çorum 4-9, Giresun 11-12, Gümüşhane 6-19, Ordu 9-12, Rize 10-13, Samsun 9-12, Sinop 8-15, Tokat 5-11 ve Trabzon 10-11 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 5-17 derece, Ardahan 2-15, Bingöl 10-18, Bitlis 9-15, Elazığ 10-21, Erzincan 9-20, Erzurum 5-15, Hakkari 9-17, Iğdır 12-26, Kars 2-16, Malatya 9-22, Muş 10-18, Tunceli 9-20, Şırnak 14-19 ve Van 7-15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Siirt ve Batman çevreleriyle Diyarbakır'ın doğusunda yerelli kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Adıyaman 15-23 derece, Batman 12-23, Diyarbakır 10-22, Gaziantep 10-23, Kilis 14-24, Mardin 11-20, Şanlıurfa 14-25 ve Siirt 15-20 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, batısında kuzey batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kırk Konaklar Mahallesi'nde özel su firmasına ait kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak o sırada kanalizasyon hattında çalışan iki işçiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iki işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. İddiaya göre yokuş aşağı hızla ilerleyen aracın sürücüsü kamyonet hareket halindeyken araçtan aşağı atladı. İşçileri altına alan kamyonet park halinde araçlara çarparak durabildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan tedbirler kent genelinde 35 bin kamerayla takip edildi. Merkezde görevli polis ekipleri drone ve yaka kameralarından elde edilen görüntüler dahil tüm verileri anlık takip ederek olumsuzluk yaşanan noktalara hızlı bir şekilde ekip sevk etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la alınan tedbirleri yerinde inceledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu'yla bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 11 maddesi daha kabul edildi. Kanun teklifinin kabul edilen maddelerine göre site yöneticilerinin tek başına aidat belirleme yetkisi kısıtlanarak artış kararı kat malikleri kuruluna bırakılıyor. İşletme projelerine genel kurul onay şartı getirilirken geçici artışların yeniden değerleme oranını aşmaması sağlanacak. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Temin Al-Kitan, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek Gazze'ye ablukanın acilen kaldırılması çağrısında bulundu. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Samsun Spor'la karşılaşacak. Samsun yeni 19 Mayıs stadında saat 20'de başlayacak maçta hakem Reşat Onur Coşkun Ses görev yapacak. Sarı Kırmızılı ekip bu müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi çalışmaları nedeniyle 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatıldığından ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü sağlanıyor. Bursa-Kocaeli yolunun 26. kilometresinde Tonami Köprülü kavşağında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle Bursa yönünde trafik akışı alt koldan kontrolü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde Bolaman-Boztepe kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Gaziantep ve Kilis çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz Denizli, Giresun, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. 3 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleriyle Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Mersin ve Adana hariç Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 4 Mayıs Salı günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleriyle Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Batı Akdeniz'in batısıyla Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Mayıs Cumartesi günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, açıkları sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Mayıs Pazar günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğleden sonra 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü Ege ve Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, öğle saatlerinde kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.
2: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
3: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için o çok sevdiğimiz kitaplar var ya, onlardan alıntılar derledik. Bakalım sizler de sevecek misiniz? Sorarlarsa ne iş yaptın bu dünyada diye rahatça verebilirim yanıtını. Yalnız kaldım. Kalabildim. 6 milyar insanın arasında doğdum ve hiçbirine çarpmadan geçtim aralarından. Bu alıntı Hakan Günday'ın ilk romanı olan Kinyas ve Kayra'dan. Birçok insanın kendini bulduğu bir kısım. Yalnızlık daha güzel nasıl anlatılabilirdi ki? Hepimiz yalnız geliyoruz dünyaya. İçimizden şanslı olanlar aşık oluyorlar. Aşklarına karşılık buluyorlar, çoğalıyorlar. Kısacası mutlu geçiriyorlar dünya denen bu alemi. Bazılarımız da koskoca dünyada onca insan arasında kendi ruh eşini bulamıyor. Hepsinin arasından sıyrılarak geldiğimiz gibi geri gidiyoruz. Ne kadar hüzün vericidir değil mi? Otogarlar, tren garları. Bir sürü insan birbirinin yanından geçip gider. Belki birbirleri için çok uygundurlar ama dikkat çekmezler. Öylece trenlerine, otobüslerine biner, uzaklaşırlar. İnsanları genel anlamda seviyorum ama kimseye tahammülüm yok. Bazı anlar olur ya, insana kendi bile fazla gelir. Kimseyi görmek, konuşmak istemez. Kimseye tahammül edemez. Oysa ki tüm canlıları insanlar da dahil seviyordur. Fakat hayat öyle şeyler yaşatır. Öyle boşluklarda bırakır ki an gelir, o çok sevdiğimiz insanlara bile tahammül edemez oluruz. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabındandı. Milena'ya Mektuplar, Franz Kafka'nın kitabından. Mesela neden senin odanda duran, sen sandalyende ya da çalışma masanda otururken, uzanırken ya da uyurken seni bütünüyle gören mutlu bir dolap değilim? Neden değilim? Mesafelere rağmen devam eden ve sadece mektuplaşarak süren bir aşk öyküsü. Kafka büyük aşkı Milena'ya yazdığı mektupları hepsini bu kitapta toplamış. Sürekli hayata karşı bir sitem, ardından gelen teselli satırları okuruz kitapta. Bazen de böyle isyan eder Kafka. İnsanın sevdiğinin yanında olamaması, cansız masanın, sandalyenin bile ondan daha şanslı olması ne büyük bir haksızlıktır. Franz Kafka'nın diğer sözlerinin ve hayatı hakkında bilgilerin hepsi araştırılsa o kadar güzel şeyler çıkar ki. Marlowe Morgan'ın Bir Çift Yürek kitabından. Yalnızca son ağaç kesildikten, son ırmak zehirlendikten, son balık yakalandıktan sonra, ancak ondan sonra paranın yenemeyeceğini anlayacaksınız. En iyi felsefe kitapları arasında yer alan Bir Çift Yürek kitabı, insan olmanın gerekliliklerini hatırlatan muhteşem bir eserdir. Hepimiz hayatta kalmak ve daha iyi yaşamak için çalışmak, para kazanmak zorundayız. Bu gayet normal bir şeydir. Fakat bunu abartıp dünyamızı para üzerine kurarsak, daha doğrusu parayı dünyamızın merkezine oturtursak, asıl sıkıntı sonradan başlıyor. İnsanlığın varoluşundan bu yana güçlü olma savaşı aslında bu. Yeraltı kaynakları, petrol rezervleri için yapılan savaşların tek amacı daha çok zengin olmak. Oysa günün birinde hepsi bitecek. Bina dikmek için kestiğimiz ağaçlar bitecek. Irmaklarımız kuruyacak. Savaşacağımız yeraltı kaynaklarımız hiç kalmayacak. Peki o noktadan sonra ne yapacağız? İstediğiniz kadar zengin olun. Tabaklarınızın içine altınları koyamazsınız ki. Koysanız da yiyemezsiniz ki. Ve George Orwell'in 1984 kitabı. O kadar güzeldir ki cümle. Biz düşmanlarımızı yok etmek için uğraşmayız. Onları değiştiririz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yok etmek sadece zorbaların ve cahillerin işidir. Bir insan zekasıyla yenemeyeceğini anladığı anda ya şiddete başvurur ya paranın gücüne. Birisi sizinle aynı fikirde değil diye onu yok edemezsiniz. Medeni ve erdem sahibi insanlar asla böyle yapmazlar. Çok okuyan ve bilginin gücüne inanan her insan sadece konuşma yolunu seçer. Sizden olmayanları yok etmek yerine bilginin ve fikrin gücüyle sizin gibi düşünmesini sağlamalısınız. Adam Faver'ın Olasılıksız kitabından alıntıysa şu: Aslında eğer bir şey yapabileceğini düşünürsen, bu mümkün olmasa bile yapabileceğini görürsün. Eğer yapamayacağını düşünürsen, o zaman çoğunlukla yapamazsın. Çünkü yapmayı denemezsin bile. Olasılıksız son yılların en çok okunan ve en popüler kitaplarından biri. Alıntıdaysa düşüncenin gücünü görmemiz istenmiş. Evrene gönderdiğimiz o pozitif enerji düşünceleri var ya, onlar. Eğer bir şey hakkında olumlu düşünür ve gerçekleşeceğine yürekten inanırsan, başarırsın. Tam tersi, daha baştan karamsar bakıp yapamayacağımızı düşünürsek, olacağı varsa da olmaz. Unutmayın, hayatınız sizin elinizde şekillenen çok özel bir hamurdur. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Necip Fazıl'ın Anladım İşi. Sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu. Gerisi yalnız çelik çomakmış sözleriyle bitirelim. Kitaplar elinizde, okunuyor vaziyette. Kulağınızda hep bizde olsun efendim.
2: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sayın dinleyiciler, bugün 2 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 12 derece, Bilecik 9, Bursa 12, Edirne 14, Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli 12, Sakarya 13, Kocaeli 12, Tekirdağ ve Yalova 12 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9 derece, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 6, İzmir 18, Manisa 15, Muğla 18 ve Uşak 10 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 25 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 24, Isparta 14, Kahramanmaraş 24, Mersin 22 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların doğusuyla Konya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Aksaray 11 derece, Ankara 10, Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 18, Kayseri 14, Kırıkkale 10, Kırşehir 9, Konya ve Nevşehir 11, Niğde 16, Sivas 12 ve Yozgat 4 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışı geçecek. Yağışların yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bartın 16 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 14, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu, Tokat çevreleri, Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 12 derece, Artvin 14, Bayburt 16, Çorum 9, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 12, Rize 13, Samsun 12, Sinop 15, Tokat ve Trabzon 11 derece. Doğu Karadeniz bölümünde, Doğu Anadolu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 17 derece, Ardahan 15, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 26, Kars 16, Malatya 22, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 19 ve Van 15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Siirt ve Batman çevreleriyle Diyarbakır'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Adıyaman 23 derece, Diyarbakır 22, Batman 23, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve son olarak Siirt 20 derece olacak.
Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Mayıs Cumartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca yağmurlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ne Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Aile ve Nüfus 10 yılı genelgesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Bakan Göktaş, genelgeye ilişkin, aile yapımızı koruyan, gençlerimizi destekleyen, nüfus politikalarımızı uzun vadeli bir vizyonla ele alan güçlü bir yol haritası ortaya koyuyoruz ifadelerini kullandı. İsrail'in alıkoyduğu küresel Sumut filosu aktivistlerini Girit'ten getiren özel uçak İstanbul Havalimanı'na indi. 18 Türk vatandaşın yanı sıra 14 ülkeden toplam 59 aktivist İstanbul'a getirildi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre sağlık kontrolü nedeniyle bu uçağa binemeyen iki Türk vatandaşının da bugün Türkiye'de olması öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kongre'ye gönderdiği resmi mektupta İran'la düşmanlığın sona erdiğini savunarak yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığını bildirdi. Anayasal 60 günlük sürenin dolmasına saatler kala yapılan bu hamle, onaysız başlatılan askeri operasyonlara yönelik hukuki tartışmaları bypass etme girişimi olarak değerlendirildi. Karaman Çevre Yolu'nun birinci etabının açılışı yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu etaba ilişkin, hizmete sunduğumuz bu kesimde 3 köprülü kavşak, 1 hemzemin kavşak, 1 viyadük, 2 köprü, 3 alt geçit ve 20 menfez inşa ederek modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdik ifadelerini kullandı. Ve son olarak spor. Beşiktaş Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle siyah beyazlı ekip puanını 59'a yükseltti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Dinleyiciler, karayolları... Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağından 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılarak ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 2 ila 3. kilometrelerinde Torbalı Bağlantı Yolu, Devlet Demiryolu Köprüsü sol şeritte köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ şeritten sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Fatsa Ordu Gülyalı yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyor.

0: gidecek bir yerinin olması ne güzel.
1: Dönecek bir evinin olması da.
0: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
1: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
0: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Gaziantep ve Kilis çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Denizli, Giresun, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. 3 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleriyle, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde, karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Mersin ve Adana hariç Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 4 Mayıs Salı günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleriyle Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Batı Akdeniz'in batısıyla Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Mayıs Cumartesi günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, açıkları sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Mayıs Pazar günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğleden sonra 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü Ege ve Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, öğle saatlerinde kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 8.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, bugün 2 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 12 derece, Bilecik 9, Bursa 12, Edirne 14, Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli 12, Sakarya 13, Kocaeli 12, Tekirdağ ve Yalova 12 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9 derece, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 6, İzmir 18, Manisa 15, Muğla 18 ve Uşak 10 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 25 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 24, Isparta 14, Kahramanmaraş 24, Mersin 22 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların doğusuyla Konya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Aksaray 11 derece, Ankara 10, Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 18, Kayseri 14, Kırıkkale 10, Kırşehir 9, Konya ve Nevşehir 11, Niğde 16, Sivas 12 ve Yozgat 4 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışı geçecek. Yağışların yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bartın 16 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 14, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu, Tokat çevreleri, Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 12 derece, Artvin 14, Bayburt 16, Çorum 9, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 12, Rize 13, Samsun 12, Sinop 15, Tokat ve Trabzon 11 derece. Doğu Anadolu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 17 derece, Ardahan 15, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 26, Kars 16, Malatya 22, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 19 ve Van 15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Siirt ve Batman çevreleriyle Diyarbakır'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Adıyaman 23 derece, Diyarbakır 22, Batman 23, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve son olarak Siirt 20 derece olacak.
Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Güney Ege ve Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu ve açıkları sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ne Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Aile ve Nüfus 10 yılı genelgesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Bakan Göktaş, genelgeye ilişkin, aile yapımızı koruyan, gençlerimizi destekleyen, nüfus politikalarımızı uzun vadeli bir vizyonla ele alan güçlü bir yol haritası ortaya koyuyoruz ifadelerini kullandı. İsrail'in alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini Girit'ten getiren özel uçak İstanbul Havalimanı'na indi. 18 Türk vatandaşın yanı sıra 14 ülkeden toplam 59 aktivist İstanbul'a getirildi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre sağlık kontrolü nedeniyle bu uçağa binemeyen 2 Türk vatandaşının da bugün Türkiye'de olması öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kongre'ye gönderdiği resmi mektupta İran'la düşmanlığın sona erdiğini savunarak yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığını bildirdi. Anayasal 60 günlük sürenin dolmasına saatler kala yapılan bu hamle, onaysız başlatılan askeri operasyonlara yönelik hukuki tartışmaları bypass etme girişimi olarak değerlendirildi. Karaman Çevre Yolu'nun birinci etabının açılışı yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu etaba ilişkin, hizmete sunduğumuz bu kesimde 3 köprülü kavşak, 1 hemzemin kavşak, 1 viyadük, 2 köprü, 3 alt geçit ve 20 menfez inşa ederek modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdik ifadelerini kullandı. Ve son olarak spor. Beşiktaş Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle siyah beyazlı ekip puanını 59'a yükseltti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağından 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılarak ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 2 ila 3. kilometrelerinde Torbalı Bağlantı Yolu, Devlet Demiryolu Köprüsü sol şeritte köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ şeritten sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'in haber merkezindesiniz. Meteorolojinin Ses Radyosu'nda basına gündem programıyla huzurlarınızdayız. Tarihler 2 Mayıs 2026 Cumartesi gününü gösteriyor. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz sevgili Deniz Gökyer'le birlikte saatler 10'u gösterene dek sizlerle birlikte olacağız. 2 saatlik zaman diliminde gündemin öne çıkan haberleri, başlıkları ve yorumlarını sizlerle paylaşacağız. İstanbul'da ve başkentte trafikte seyir halinde olan dinleyicilerimiz için trafiğin en yoğun olduğu yolları da paylaşacağız. 9 saat başı hava tahmin raporlarının ardındansa tarihte bugün neler yaşandı, Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeler nelerdi, bu bilgileri sizlerle paylaşacağız. Hepinize güzel, keyifli, mutlu, huzur ve sağlık dolu bir gün, güzel bir hafta sonu dileyelim ve ilk gazetemiz Milliyet'le basın turumuza başlayalım. Manşet haberde oyun platformlarına büyük kıskaç başlığını görüyoruz. Çocukların karıştığı şiddet olaylarının ardından dijital dünyaya yeni düzenleme geldi. Sosyal medya ve oyun platformlarına yaş sınırı, temsilci ve ağır yaptırımlar getirildi. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeyle Türkiye'den günlük erişimi 100 bini aşan yurt dışı oyun platformlarına yeni yükümlülükler getirildi. Bu platformlar BTK, Erişim Sağlayıcıları Birliği ve adli idari makamların taleplerini yerine getirmek zorunda olacak. Türkiye'de temsilci bulundurma şartı da zorunlu hale getirildi. Kurallara uymayanlara önce 30 milyon liraya varan para cezaları, ardından bant daraltma yaptırımı uygulanacak. Yasayla oyun platformu gibi kavramlar ilk kez tanımlanırken derecelendirme sistemi zorunlu kılındı. Derecelendirilmemiş içerikler en yüksek yaş grubuna göre sunulacak, uygunsuz içerikler kaldırılacak. Platformlar ayrıca açık ve kullanışlı ebeveyn kontrol araçları sağlamakla da yükümlü olacak. Bu araçlar harcama, üyelik ve kullanım süresini ebeveyn onayına bağlayan mekanizmaları içerecek. Düzenleme sosyal medyayı da kapsıyor. 15 yaş altına hizmet sunulmayacak. Yaş doğrulama zorunlu olacak. Uzmanlara göre bu adım dijital rüşt kavramını güçlendirirken çocukların zararlı içeriklerle temasını sınırlayacak. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan, asıl caydırıcı olan reklam yasağı ve ardından bant genişliğinin daraltılması yaptırımıdır. Bir oyun platformu için internet trafiğinin %50 kısıtlanması, o platformun Türkiye'de fiilen kullanılmaz hale gelmesi demektir. Bu hiçbir küresel şirketin göze alabileceği bir risk değildir ifadelerini kullandı. Detaylarsa 3. sayfada yer alıyor. CHP lideri Özgür Özel'in açıklamaları var. Seneye Taksim'deyiz başlığını görüyoruz. Kadıköy'deki 1 Mayıs kutlamasına katılan CHP lideri Özgür Özel, 2027 yılında kanlı 1 Mayıs'ın 50. yıl dönümü olduğunu belirterek, "Bu Kadıköy'deki son 1 Mayıs olacak, seneye Taksim'de olacağız. Bu artık hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem emekçilerin muhalefetteki son 1 Mayıs olsun diye ümit ediyoruz" şeklinde konuştu. Evet, alanlarda 1 Mayıs coşkusu başlığıyla da diğer haberler paylaşılmış. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde meydanları dolduran yüz binlerce işçi ve emekçi tarafından olumsuz hava şartlarını aldırmadan coşkuyla kutlandı. Davul zurnalarla geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanlara çıkan, taşıdıkları pankartlarla mesajlar veren yüz binlerin temsilcileri de işçi ve emekçinin taleplerini sıraladı. Birlik vurgusu başlığı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 1 Mayıs mesajında, "Emek ülkemizin kalkınma yolculuğunun hem başlangıcı hem de en sağlam güvencesidir. Emeğin değerini bir kez daha idrak ettiğimiz bugün de toplumsal dayanışmamızın güçlenmesini ve birlik içinde daha müreffeh bir geleceğe hep birlikte yürümemizi temenni ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ne sosyal hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs ve Emek Dayanışma Günü'nü kutlayarak emeğiyle geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor. Ülkemizin dört bir yanındaki tüm işçi ve işverenimize, çalışanlarımıza selamlarımızı ve sevgilerimi gönderiyorum dedi. MHP kurultayı 7 Mart 2027'de MHP olan Büyük Kurultay takvimi netleştirildi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre 7 Mayıs'ta ilçe ve il kongreleri sürecini başlatacak olan MHP, 15. olan Büyük Kurultayını ise 7 Mart 2027 Pazar günü gerçekleştirecek. İran'ın teklifini beğenmedim, Donald Trump'ın açıklamaları var. ABD Başkanı Trump, İran'ın Pakistan aracılığıyla sunduğu yeni teklifi beğenmediğini söyleyerek, "İran yönetimi parçalanmış halde, anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim," dedi Trump. Avrupa Birliği menşeili otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisinin ise %25'e çıkarılacağını duyurdu. Haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz değerli dinleyenlerimiz. Şimdi bu saat diliminin ilk şarkısını sizlerle buluşturalım. Ardından burada olacağız.

Türkiye'nin en havalı radyosundasınız. Basında gündem programımıza devam ediyoruz. İstanbul'un yol durumuna göz atalım. Şu an için yollar açık. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güzel, keyifli yolculuklar diliyoruz. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı, trafik işaret ve işaretçilerine uymayı ihmal etmeyin diyelim. Milliyet gazetesinin haberleriyle devam edelim. Haftada 10 milyar öğün riskte. Basra Körfezi'ndeki gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanmayla birlikte gübre tedariki sekteye uğruyor. Uzmanlara göre etkiler kısa vadede rafa yansımayacak, ancak hasat döneminde tablo ağırlaşacak. Pirinç gibi temel gıda ürünlerinde üretim açığı oluşabileceği uyarısı yapılıyor. Daralma haftada 10 milyar öğüne kadar kayba yol açabilir denilmiş. Detaylar da 6. sayfada. Akran vahşeti başlığını görüyoruz. Edirne'de 15 yaşındaki Ağaççı'ya adlı erkek çocuk tartıştığı arkadaşı 14 yaşındaki Gizem Özdemir'e ateş edip kaçtı. Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken olay yerinden kaçan Ağaççı bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. 59 Sumut aktivisti İstanbul'da. İsrail ordusu tarafından Akdeniz'deki uluslararası sularda alıkonulan 18'i Türk, 59 Sumut filosu aktivisti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın girişimlerinin ardından dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Aktivistler coşkuyla karşılanırken sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen iki vatandaşımızınsa bugün Türkiye'de olması öngörülüyor. Spor haberlerini aktaralım. Kısa zamanda çok icraat başlığı var. Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak seçim için Barış Göktürk ile Hakan Safi aday olduklarını açıklarken, çalışmalara başlayan Mehmet Ali Aydınların da resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Adayları zorlayacak en önemli detay ise daha önceki seçimlerden daha az zaman olması, buna rağmen çözüme kavuşması gereken birçok sorunun olması. Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco ise İstanbul'dan ayrıldı. İtalyan çalıştırıcıyı sabah saatlerinde geldiği İstanbul Havalimanı'ndan kalabalık bir taraftar grubu Almanya'ya uğurladı. Kazanırsa şampiyon başlığı var. Galatasaray bugün Samsunspor'da karşı karşıya gelecek. Eğer Samsun'da galip gelir ya da Fenerbahçe puan kaybederse 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Yeni 19 Mayıs stadında büyük bir avantajla çıkacak olan Cimbom, zafere ulaşırsa üst üste 4. kez mutlu sona ulaşacak. Gaziantep 0, Beşiktaş 2 başlığı var. Bu haberlerin detayları da spor bölümünde yer alıyor. Milliyet gazetesinin öne çıkan haberlerini sizlerle paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Güzel bir şarkıyla daha devam edelim. Ardından Hürriyet gazetesine göz atacağız. Öncesinde bir şarkıya kulak vereceğiz. Emircan İrek'ten dinleyeceğimiz şarkıyı sizlerle buluşturacağız. Sonrasında buradayız.

Sayın dinleyiciler, basında gündem programımıza Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Manşet haberde Monsieur tepkiyi gördü, çark etti başlığı var. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin adını anmadan ülkesinin olası bir tehdit durumunda Yunanistan'ın yanında duracağını açıklamıştı. Tepkiler üzerine dün Paris'ten geri adım geldi. Macron, 25 Nisan'da Atina'da Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile birlikte katıldığı açık oturumda Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan'ın egemenliğine karşı bir adım atması durumunda Fransa'nın ne yapacağı sorusuna şu yanıtı verdi. İttifak ve dostluk çok basit bir şeydir. Egemenliğiniz risk altındaysa yapmanız gerekeni yaparsınız. Biz burada olacağız. Tepkiler üzerine Fransa çark etti. Fransa Dışişleri Sözcüsü Convafux haftalık basın toplantısında Macron'un sözlerinin Türkiye'yi hedef almadığını savunarak Cumhurbaşkanı'nın sözleri ilkesel bir çerçevede sarf edildi. Bir Avrupa topraklarına yönelik saldırı söz konusu olduğunda tüm müttefiklerimiz ve ortaklarımız için yanıt aynıdır dedi. Macron, Atina ziyaretinde Mitsotakis'le çok samimiydi. İki ülke arasında 2021'de imzalanan savunma birliği anlaşması süresiz yenilendi. Hem abluka hem saldırı planı, Amerika Birleşik Devletleri basını İran Savaşı'nın Washington'a maliyetinin 50 milyar dolar olduğunu belirtti. İran'a göre Amerika'nın harcadığı para 100 milyar dolar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz ablukasıyla geliştirdiği pozisyonuna rağmen bir yandan da saldırı hazırlıklarını sürdürüyor. Trump'ın masasında kısa ama yıkıcı bir saldırı dalgası var. CENTCOM komutanı Amiral Cooper bu nihai darbe planı hakkında Trump'a briefing verdi. Buna göre İran'ın kalan askeri altyapısı, stratejik liderlik kadrosu ve gizli mühimmat depoları hedef alınacak. Bu operasyon için Dark Eagle, hipersonik füzeleri ve B-1B Lancer bombardıman uçakları da hazırda bekletiliyor. Amerika'ya yeni bir teklif sunan Tahran bir yandan da Washington'ın tehdidine karşı hazırlanıyor. Amerika ateşkesi ihlal ederse İran'da bölgedeki tüm Amerikan üslerini ve enerji hatlarını hedef alarak topyekün bir karşı saldırı başlatacak. Trump ise İran'ın son teklifinden memnun olmadığını ancak görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Trump, abluka çok güçlü, %100 aslında inanılmaz oldu. Şu an ayrılsak büyük bir zafer kazanmış olurduk ama bunu yapmıyoruz dedi. İşçi bayramına coşkulu kutlama, Taksim yolunda gözaltılar. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl İstanbul'da Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal'da, Ankara'daysa Tandoğan Meydanı'nda kutlandı. Kadıköy'de kutlamalara CHP lideri Özgür Özel ile DEM Parti eş genel başkanı Bakırhan da katıldı. Özel, gelecek sene hep birlikte 1 Mayıs'ta, kanlı 1 Mayıs'ın 50. yıl dönümünde Taksim'de olacağız dedi. İstanbul Emniyeti ise geniş güvenlik önlemleri aldı. Valiliğin yasakladığı Taksim'e çıkışan yollarsa bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis Taksim'e yürümek isteyenlere Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta müdahale etti. Tip Başkanı Erkan Baş da biber gazından etkilendi. 575 kişi ise gözaltına alındı. Ünlü şarkıcı Tülay'ın vedası. Türk müziğinde 70'li yıllara damgasını vuran isimlerden Tülay Özer yaşamını yitirdi. İlk 45'liğini 1974 yılında çıkaran sanatçı, 1975'te yayınlanan İkimiz Bir Fidanız, Son Ümit Plağı'yla da Büklüm Büklüm şarkısıyla büyük çıkış yakalamıştı. Ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in de ablası olan Tülay Özer son yolculuğuna bugün uğurlanacak. Evet, unutulmaz şarkılara imza atan Tülay Özer'i de rahmetle anıyoruz. Son yolculuğuna bugün uğurlanacak denilmiş detaylarda ikinci sayfada. Üç puan Kartal'ın başlığı var. Beşiktaş Gaziantep deplasmanından mutlu döndü. Kartal'a 3 puanı getiren goller 8. dakikada ve 22. dakikada geldi. 2-0'lık Beşiktaş galibiyetini spor bölümünde bulabilirsiniz.
3 maç aynı saatte Samsunspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor Göztepe ile saat 20'de karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 7 puan önünde olan Galatasaray bugün Samsun'da galip gelirse şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin puan kaybında da şampiyonluk netleşebilir. Galatasaray'ın bugünkü maçta en büyük kozu yine Osimhen olacak denilmiş. Spor bölümünde yer alıyor haberler. Güzel bir şarkıya kulak verelim. Ardından başkentteki yolcularımız için trafiğin son durumunu aktaracağız. Ceren Gündoğdu, Bir Ateşe Attın Beni diyecek.

Değerli dinleyenlerimiz, Basında Gündem programımızda ilk bölüm için son 10 dakikayı paylaşıyoruz. Haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Şu an için başkentin yol durumuna da göz atalım. Yer yer trafik yoğunluğu görüyoruz. Ortalama yolculuk süreleri ise 15 dakikayı buluyor. Kırım Caddesi Beştepe Kavşağı'ndan Bosna Hersek Caddesi çıkışına kadar ortalama yolculuk süresi 15 dakika. Batıkent Bulvarı Şaşmaz Kavşağı'ndan Batıkent Umut Yolu sitesine kadar 10 dakika. Tıp Fakültesi Caddesi Mamak Kültür Merkezi'nden NATO yolu girişine kadar 10 dakika. Talat Paşa Bulvarı Hamam önünden Numune Hastanesi'ne kadar yine 10 dakikayı bulan yolculuklar görülüyor. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli sürüşler diliyoruz. Haberlerimizi aktarmaya devam edelim. Soykırımcıya şok başlığı var. FIFA'nın Kanada toplantısı Filistin'in İsrail'e soykırım tepkisine sahne oldu. FIFA Başkanı Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı ve İsrail Futbol Federasyonu Başkan Vekili ile el sıkışmayı teklif etti. Filistinli başkan reddetti. Infantino'nun ısrarına rağmen Rubio acı çekiyoruz diyerek sahneyi terk etti. Cehennem Necati'ye darbe başlığı var. Necati Arabacı İzmir'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Cehennem Necati lakabıyla tanınan Necati Arabacı'nın elebaşı olduğu uluslararası uyuşturucu şebekesine İstanbul, İzmir ve Tunceli'de operasyon yapıldı. 5 kişi gözaltına alındı. 780 milyon lira değerinde mal varlığına da el konuldu. Makyaj masrafı olay yarattı. Almanya eski başbakanı Merkel'in saç ve makyajı için son 1,5 yılda 64.677 euro yani 3.400.000 lira harcaması ülkede büyük tartışma yarattı. Eski başbakanlar görev süresi bitse de bu tür masrafları devlet ödeneğinden sağlayabiliyor. Angela Merkel Temmuz 2024 Mart 2026 yılları arasında 9 seyahat içinde 10.558 euro harcadı. 59 aktivist Türkiye'de

İsrail'in Yunanistan'a teslim ettiği Sumut aktivistlerini taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak dün saat 21.45'te İstanbul'a indi. Uçakta 18'i Türk vatandaşı, 59 aktivist yer aldı. Sağlık kontrol nedeniyle Girit'te kalan 2 vatandaşımız ise bugün ülkeye dönecek, çiçeklerle karşılandılar denilmiş haberde 8. sayfada. Hürriyet gazetesinden son haberi sizlerle paylaştık. Basında gündem turumuzda ilk bölüm için son gazetemiz ve son haberlerimiz böyleydi. Saat başı hava tahmin raporlarının ardından gazetelerden haberleri paylaşmaya devam edeceğiz. Tarihte bugün köşemize de yer vereceğiz. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeleri saat başı hava tahmin raporlarının ardından sizlerle buluşturacağız. Güzel bir şarkıyla bu saat dilimini noktalayalım. Sanem Aydın'dan dinleyeceğiz. Mevsimler yaz tutup çöller allasın diyecek. Saat başı hava tahmin raporlarının ardından tekrar görüşmek üzere.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun batı kesimlerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel zirai don riski bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yayınlanacak tahminlerle meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. 1 Mayıs 6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezleri ...lerimizde beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara 3 derece, İstanbul 8, İzmir 7, Konya 7, Kocaeli 9, Bolu 2, Samsun 7, Trabzon 9, Tokat 5, Erzurum 1, Eskişehir 3, Afyonkarahisar 3, Balıkesir 4 ve Sivas 5 derece.

Sayın dinleyiciler, bugün 2 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 12 derece, Bilecik 9, Bursa 12, Edirne 14, Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli 12, Sakarya 13, Kocaeli 12, Tekirdağ ve Yalova 12 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9 derece, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 6, İzmir 18, Manisa 15, Muğla 18 ve Uşak 10 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 25 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 24, Isparta 14, Kahramanmaraş 24, Mersin 22 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların doğusuyla Konya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Aksaray 11 derece, Ankara 10, Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 18, Kayseri 14, Kırıkkale 10, Kırşehir 9, Konya ve Nevşehir 11, Niğde 16, Sivas 12 ve Yozgat 4 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışların yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bartın 16 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 14, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ordu, Tokat çevreleri, Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 12 derece, Artvin 14, Bayburt 16, Çorum 9, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 12, Rize 13, Samsun 12, Sinop 15, Tokat ve Trabzon 11 derece. Doğu Anadolu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 17 derece, Ardahan 15, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 26, Kars 16, Malatya 22, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 19 ve Van 15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Siirt ve Batman çevreleriyle Diyarbakır'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Adıyaman 23 derece, Diyarbakır 22, Batman 23, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve son olarak Siirt 20 derece olacak.
Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Mayıs Cumartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca yağmurlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda aile ve nüfus 10 yılı genelgesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Bakan Göktaş, genelgeye ilişkin, aile yapımızı koruyan, gençlerimizi destekleyen, nüfus politikalarımızı uzun vadeli bir vizyonla ele alan güçlü bir yol haritası ortaya koyuyoruz ifadelerini kullandı. İsrail'in alıkoyduğu küresel Sumut filosu aktivistlerini Girit'ten getiren özel uçak İstanbul Havalimanı'na indi. 18 Türk vatandaşın yanı sıra 14 ülkeden toplam 59 aktivist İstanbul'a getirildi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre sağlık kontrolü nedeniyle bu uçağa binemeyen iki Türk vatandaşının da bugün Türkiye'de olması öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kongre'ye gönderdiği resmi mektupta İran'la düşmanlığın sona erdiğini savunarak yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığını bildirdi. Anayasal 60 günlük sürenin dolmasına saatler kala yapılan bu hamle, onaysız başlatılan askeri operasyonlara yönelik hukuki tartışmaları bypass etme girişimi olarak değerlendirildi. Karaman Çevre Yolu'nun birinci etabının açılışı yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu etaba ilişkin, hizmete sunduğumuz bu kesimde 3 köprülü kavşak, 1 hemzemin kavşak, 1 viyadük, 2 köprü, 3 alt geçit ve 20 menfez inşa ederek modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdik ifadelerini kullandı. Ve son olarak spor. Beşiktaş Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle siyah beyazlı ekip puanını 59'a yükseltti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağından 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılarak ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 2 ila 3. kilometrelerinde Torbalı Bağlantı Yolu, Devlet Demiryolu Köprüsü sol şeritte köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ şeritten sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Fatsa Ordu Gülyalı yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'in haber merkezindesiniz. Meteorolojinin Ses Radyosu'nda basında gündem programımızın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz sevgili Deniz Gökyer'le birlikte saatler 10'u gösterene dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan haberlerini, başlıklarını, yorumlarını aktarmaya devam edeceğiz. Tarihler 2 Mayıs 2026 Cumartesi gününü gösteriyor. Türkiye'de ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Dilerseniz sizlerle paylaşalım. İlk tarihimiz 1896 yılı Budapeşte'de. Bundan böyle düzenli olarak Avrupa kara parçaları üzerinde bağdaşan metro seferleri başladı. 1938 yılında ordu süvari ekibi Roma'da Milletler Kupası yarışlarında Altın Mussolini Kupası'nı kazandı. 1945'te İtalya'daki Alman işgal birlikleri müttefik ordularına Berlin'deki Alman güçleri Sovyet Maraşal Zhukov'un birliklerine teslim olmaya başladı. 1953'te Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Merkezi kurucuları seçildi. 1954'te milletvekili genel seçimleri yapıldı. 1984 yılında F-16 uçaklarının Türkiye'de yapılması için anlaşma sağlandı. 1998 yılında Avrupa Merkez Bankası Brüksel'de Avrupa Birliği'nin para politikalarını yönetmesi amacıyla kuruldu. 1999 yılında Fazilet Partisi'nden Merve Kavakçı milletvekili yemin törenine katıldı. Olay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde protestolarla karşılandı. Son tarihimiz 2011 yılı. Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'nin Pakistan'ın Abbottabad şehrinde açtığı ateş sonucu Usama Bin Laden öldürüldü. Tarihte bugün Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler böyleydi değerli dinleyenlerimiz. Bu saat diliminin ilk şarkısını sizlerle buluşturalım. Ardından gazetelerimizle sizlerle olacağız.

Değerli dinleyenlerimiz, saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Basında gündem turumuza Cumhuriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Polisten sert müdahale, İstanbul'da 576 gözaltı. Taksim Meydanı'nı kutlamalara kapatan, çevre bölgelere de nefes aldırılmayan bir görüntü oluştu. Mecidiyeköy'de 1 Mayıs kutlaması yapmak isteyen gruba biber gazıyla müdahale edildi. Tip Başkanı Erkan Baş gazdan etkilendi. Kent genelinde en az 576 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere pek çok kentte halaylar, marşlar eşliğinde 1 Mayıs yüz binlerce yurttaşın katılımıyla kutlandı. Hak, hukuk, adalet sloganının yankılandığı Ankara Tandoğan'da hekimler sağlık hakkı satılamaz pankartı taşırken eğitimciler ellerinde dövizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'na seslendi denilmiş. Detaylarda 9. sayfada yer alıyor. Rabia Naz dosyasında kayıp çanta ortaya çıktı. Giresun Eynesil'de şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz'ın dosyasında yeni bulguya ulaşıldığı iddia edildi. Baba Şaban Vatan, dijital delilleri yeniden incelediğini, olay günü bulunamadığı söylenen okul çantasının ortaya çıktığını belirtti. İstanbul'da eğitim fiyatları yıllık %53,23, gıda ise %40,52 artış gösterdi. Zamlar durdurulamıyor. Kronikleşen ekonomik krize eklenen Körfez'deki savaşın fiyatlar üzerindeki etkileri de somutlaşmaya başladı. Öncü verilerden İstanbul Ticaret Odası'nın araştırması, İstanbul'da aylık fiyat artışının %3,74 olduğunu ortaya koydu. Yıkıma karşı direneceğiz başlığı var. Ordu'nun Korgan ilçesinde maden ocağına karşı yurttaşların nöbeti sürüyor. Direnişe destek veren Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan, bu talan girişimine dur diyeceğiz dedi. Detaylarda 3. sayfada. Her yer maden sahası. TEMA'nın raporuna göre içme suyu havzaları da madene açılacak. Uzmanlar tüm koruma statülerinin yok sayıldığına işaret etti. Türkiye'nin doğal varlıkları denetimsiz madenciliğe açıldı denilmiş. Bu haber de 3. sayfada yer buluyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin öne çıkan haberleri böyleydi. Genelde görsellere yer verilmiş, 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili fotoğraflar yer alıyor değerli dinleyenlerimiz. Cumhuriyet Gazetesi'nde de haberler bu şekildeydi. Birazdan Akşam Gazetesi'ni sizlerle buluşturacağız. Güzel bir şarkıyla devam edelim. Bu kez Madrigal'e kulak vereceğiz. Madrigal'in ardından Akşam Gazetesi ile yayınımıza devam edeceğiz. Şimdi Madrigal sizlerle olacak.

Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Akşam gazetesinin manşet haberinde bu utanç Yunan'a yeter başlığı var. Yunanistan, İsrail'in ileri karakolu olurken Avrupa ülkelerinde Sumut filosuna destek için eylemler yapılıyor. Soykırımcının Girit'in batısında Gazze'ye 1100 kilometre mesafede saldırdığı filodaki 175 aktivist İsrail gemilerinden Yunan gemilerine alınarak Yerepatra'daki limana, buradan da otobüslerle Heraklion'a götürüldü. Haydutluk İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında 5 ay önce Akdeniz'de hızlı müdahale gücü kurmak için oluşturulan kirli ittifakın ilk ortak eylemi olarak tarihe geçti. İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda ve Amerika'da on binlerce kişi İsrail'in yaptığı korsanlığa tepki gösterdi. İstanbul ve Ankara'da da İsrail'e protesto gösterileri düzenlendi. Dünya Sumut için yürüdü denilmiş. Katil İsrail donanması tarafından Akdeniz'de uluslararası sularda yasa dışı şekilde alıkonulan filonun 18'i Türk, 60 aktivisti dün gece Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a getirildi. Evet, diğer gazetelerde olduğu gibi Sumut filosu ile ilgili habere yer verilmiş manşet haberde. Hem uzuv hem umut olacağız. Gazze'de İsrail'in saldırılarında uzuv kaybı yaşayan 6000 Filistinli çocuk için Suriye'de tesis kurulacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Kemalettin Aydın, tesiste uzuv kaybı yaşayan çocuklar için ortez ve protez üretilecek, uygulama ve revizyon süreçleri de yürütülecek, onların umutları olacağız dedi. Gazze'li 6000 çocuk için hayat tesisi denilmiş. Detaylar 14. sayfada. Narin davasında 17 yıl cezanın gerekçesi, Nevzat Bahtiyar öldürme eylemine yardım etti. Gerekçeli karar açıklandı. Bu haber de 3. sayfada yer buluyor. Karadeniz'de can pazarı başlığı var. Sakarya'daki yük gemisi kuvvetli fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Dev dalgalar gemiye yanaşmayı engelleyince 8 personel halat sistemiyle kurtarıldı. Karadeniz'de can pazarı başlığıyla da haber paylaşılmış. Evet, özellikle yurt genelinde kuvvetli yağışlar, rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı da lütfen dikkat diyoruz. Bizler uyarılarımızı gün içerisinde sizlerle paylaşıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeleri aktarıyoruz. Mobil uygulamamızı da kullanmak isterseniz uyarılardan anında haberdar olabileceğinizi belirtelim. Zorbalık milli beka için tehdit. Meclis Alt Komisyonu akran zorbalığı milli güvenlik sorunu olarak ele alınmalı dedi. Veliler eğitilmeli, annelerle birlikte babalar da çocuğun gelişiminde sürece dahil edilmeli. Meydanlar şarkılarla şenlendi, yaşasın 1 Mayıs. İşçi bayramı Türk İş Edirne'de, Memur Sen Çorum'da, Hak İş'se Bursa'da kutladı. İşçiler Ankara'da Ulus, İstanbul'da Kadıköy, İzmir'de ise Gündoğdu Meydanı'nda buluştu. Şarkılar eşliğinde taleplerini dile getiren işçiler İzmir'de CHP'li Başkan Cemil Tugay'a tepki gösterdi. Burada olman bize hakaret diyorlar. Bayram havasında 1 Mayıs başlığıyla paylaşılmış haber. Kartal Antep'te uçtu. Beşiktaş Gaziantep deplasmanında 2-0 galibiyeti elde etti denilmiş. Yine diğer gazetelerde olduğu gibi spor haberleri yine aynı şekilde yer buluyor. Kazanırsa şampiyon. Galatasaray Samsun Spor maçına yer verilmiş. Akşam gazetesinden paylaşacağımız son haberde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk Gökbey başlığıyla paylaşılan haber. Milli imkanlarla geliştirilen genel maksat helikopteri Gökbey Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. İkinci teslimatta Haziran'da denilmiş değerli dinleyenlerimiz. Güzel bir şarkıyla daha devam edelim. Erkan Porça'ya kulak vereceğiz. Mesafe şarkısı sizlerle olacak.
Akşam gazetesi.

yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son gazetemizle devam edelim. Sabah gazetesine göz atacağız. Sabah gazetesinde de diğer gazetelerde olduğu gibi benzer haberler var. Farklı haberleri sizlerle paylaşalım. Yolda çalışırken can verdiler. 1 Mayıs kutlanırken Ankara'da feci bir kaza yaşandı. Çankaya'da kanalizasyon hattında çalışırken kontrolden çıkan kamyonetin çarptı. ASKİ'nin taşeron işçileri Bayram Demirhan'la Kadir Ortataş feci şekilde hayatlarını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Görsel paylaşılmış bu haberde 3. sayfada. Casusluk davasında cinayet kuşkusu. 2019 seçimlerinde İmamoğlu için çalışan casusluk davasından tutuklu Hüseyin Güne cinayet soruşturması, manevi annem dediği Seher Alaçam'ın ölümünde şüpheler yeniden araştırılıyor. Savcılık 2022'de Yeniköy'deki villasının havuzunda ölü bulunan Seher Alaçam cinayete mi kurban gitti sorusuna cevap arıyor. Casusluktan tutuklu Hüseyin Gün'ün 16 milyon İstanbulluya ait özel bilgileri eski CIA ajansı ajanına ve yabancı istihbarat servislerine sızdırdığı ortaya çıkmıştı. İmamoğlu'nun danışmanlığını da yapan Gün'ü Seher Alaçam'ın öz oğlu ihbar etmişti. ABD istihbaratına çalıştığı ortaya çıkan ve soruşturma kapsamında tutuklanan Hüseyin Gün'le Seher Alaçam'ın şüpheli ölüm arasındaki bağlantı araştırılıyor. Savcı Kayhan Çetin'in başlattığı soruşturmada 2022'de Yeniköy'deki villasının havuzunda ölü bulunan Alaçam dosyası mercek altında. Gün'ün olay gününe ilişkin ifadesinin çelişkilerle dolu olması dosyanın yeniden açılmasına gerekçe oldu. 112 acilinin geç çağrılması, güvenlik kameralarının analiz edilmemesi, kritik görüntülerin incelenmemesi de şüpheleri artırdı. Adli tıp raporu, para hareketleri ve dijital kayıtlarsa yeniden inceleniyor. Kanser savar akıllı hücre son haberimiz. Türkiye'de 12 kanser hastasına uygulanan CAR-T hücre tedavisi İmmünoterapi olumlu sonuçlar verdi. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Profesör Doktor Ümit Kervan, hastadan alınan hücrelerin özel işlemlerden geçirilerek yeniden hastaya verilmesi esasına dayanan tedaviyi anlattı. Detaylar 7. sayfada. Basına Gündem programımızın sonuna geldik. Sabah gazetesinden haberleri sizlerle paylaştık. 2 saatlik zaman diliminde mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz sevgili Deniz Gökyer'le sizlere eşlik ettik. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. Güzel bir şarkıyla da bu saat dilimini noktalayacağız. Yeniden görüşünceye dek hepinize güzel, keyifli, mutlu, huzur ve sağlık dolu bir gün, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.

0: saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun batı kesimlerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel zirai don riski bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yayınlanacak tahminlerle meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. 1 Mayıs 6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezleri ...lerimizde beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara 3 derece, İstanbul 8, İzmir 7, Konya 7, Kocaeli 9, Bolu 2, Samsun 7, Trabzon 9, Tokat 5, Erzurum 1, Eskişehir 3, Afyonkarahisar 3, Balıkesir 4 ve Sivas 5 derece.

Sayın dinleyiciler, bugün 2 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 12 derece, Bilecik 9, Bursa 12, Edirne 14, Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli 12, Sakarya 13, Kocaeli 12, Tekirdağ ve Yalova 12 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9 derece, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 6, İzmir 18, Manisa 15, Muğla 18 ve Uşak 10 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 25 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 24, Isparta 14, Kahramanmaraş 24, Mersin 22 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların doğusuyla Konya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Aksaray 11 derece, Ankara 10, Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 18, Kayseri 14, Kırıkkale 10, Kırşehir 9, Konya ve Nevşehir 11, Niğde 16, Sivas 12 ve Yozgat 4 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışların yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bartın 16 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 14, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu, Tokat çevreleri, Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 12 derece, Artvin 14, Bayburt 16, Çorum 9, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 12, Rize 13, Samsun 12, Sinop 15, Tokat ve Trabzon 11 derece. Doğu Anadolu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 17 derece, Ardahan 15, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 26, Kars 16, Malatya 22, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 19 ve Van 15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Siirt ve Batman çevreleriyle Diyarbakır'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Adıyaman 23 derece, Diyarbakır 22, Batman 23, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve son olarak Siirt 20 derece olacak.
Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Mayıs Cumartesi günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, açıkları sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Mayıs Pazar günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğleden sonra 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü Ege ve Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, öğle saatlerinde kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, aile ve nüfus 10 yılı genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede, küresel ölçekte uzun yıllar nüfus artışının kalkınmasının önünde engel olarak görülen doğurganlığı azaltıcı politikalar uygulandığı anımsatılarak, cinsiyetsizleştirme başta olmak üzere zararlı akımlar, insan hakları ve bireysel özgürlükler söylemini araçsallaştırarak aile kurumunu, nesilleri, milli ve manevi değerleri tehdit etmeye başlamıştır. Günümüzde demografik yapımızda medeni durum, hane büyüklüğü, yaş profili ve mekansal dağılım boyutlarıyla belirgin bir dönüşüm yaşanmaktadır. Doğurganlık hızımız Cumhuriyet tarihimizin ölçülen en düşük seviyesine gerilemiş, aile ve nüfus yapısındaki menfi değişimler varoluşsal bir boyuta ulaşmıştır ifadeleri kullanıldı. Türkiye'de ailenin toplumun temeli olarak kabul edildiği ve bu hususun Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 41. maddesiyle teminat altına alındığına işaret edilen genelgede, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde aileyi toplumun doğal ve temel birimi olarak tanımladığı, devlete ailenin korunmasına ilişkin görev yüklendiği vurgulandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Mayıs ayı ajandası netleşti. Başkan Fatih Karahan, takvim kapsamında ilk olarak 5 Mayıs Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekilleriyle bir araya gelecek. Toplantıda küresel ekonomik gelişmelerin Türkiye ekonomisine yansımaları, faiz kararlarının arka planıyla dezenflasyon sürecinin yol haritası ele alınacak. Milletvekillerinin sorularında yanıtlaması beklenen Karahan'ın sıkı para politikası duruşuna dair vereceği mesajların piyasaların odak noktasında olması öngörülüyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi, Saha İstanbul organizasyonuyla düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 5-9 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açacak. Ana mesajı, teknolojiye hükmet, geleceği şekillendir vizyonuyla konumlandırılan fuar, yatırım, iş geliştirme ve ticarileşme odaklı bir stratejik platform olarak kurgulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kongre'ye gönderdiği resmi mektupta İran'la düşmanlığın sona erdiğini savunarak yeni bir savaş etkisine ihtiyaç duyulmadığını bildirdi. Anayasal 60 günlük sürenin dolmasına saatler kala yapılan bu hamlenin onaysız başlatılan askeri operasyonlara yönelik hukuki tartışmaları bypass etme girişimi olarak değerlendiriliyor. İsrail'in alıkoyduğu küresel Sumut filosu aktivistlerini Girit'ten getiren özel uçak İstanbul Havalimanı'na indi. 18 Türk vatandaşının yanı sıra 14 ülkeden toplam 59 aktivist İstanbul'a getirildi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre sağlık kontrolü nedeniyle bu uçağa binemeyen 2 Türk vatandaşının da bugün Türkiye'de olması öngörülüyor. Ve son olarak spor. Bosna Hersek ve Karadağ'da düzenlenen uluslararası turnuvalarda mücadele eden milli masa tenisçilerle milli para tenisçiler, ikisi altın olmak üzere toplam 10 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ay yıldızlı sporcular hafta sonunu iki farklı ülkede düzenlenen organizasyonlarda kazandıkları madalyalarla kapattı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağından 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılarak ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 2 ila 3. kilometrelerinde Torbalı Bağlantı Yolu, Devlet Demiryolu Köprüsü sol şeritte köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ şeritten sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Gaziantep ve Kilis çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz Denizli, Giresun, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. 3 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleriyle Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Mersin ve Adana hariç Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 4 Mayıs Salı günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleriyle Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Batı Akdeniz'in batısıyla Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 26 santigrat derece, Mersin Yenişehir'de 21, Muğla Fethiye, Antalya Alanya, Antalya Finike ve Antalya Kaş'ta 20 derece. Muğla Bodrum'da 19, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, Aydın Kuşadası, Muğla Datça ve Mersin Anamur'da 19, İzmir Dikili 17, Balıkesir Ayvalık 17, Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri 16, Çanakkale, Tekirdağ Süleymanpaşa ve Van Tuşba Limanı'nda 14 santigrat derece. İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri'nde 13, Artvin Hopa'da 13, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos'ta 12, Sinop, Düzce Akçakoca, Ordu Altınordu, Samsun Atakum Bölge, Rize, Giresun, Bitlis Adil Cevaz Liman'da 12 santigrat derece. Bitlis Tatvan Liman 11, Kastamonu İnebolu, İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri'nde 11, Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 10, Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 10, Van Gevaş Akdamar Feneri'nde 9 ve son olarak Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 9 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun batı kesimlerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel zirai don riski bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yayınlanacak tahminlerle meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. 1 Mayıs 6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezleri beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara 3 derece, İstanbul 8, İzmir 7, Konya 7, Kocaeli 9, Bolu 2, Samsun 7, Trabzon 9, Tokat 5, Erzurum 1, Eskişehir 3, Afyonkarahisar 3, Balıkesir 4 ve Sivas 5 derece.

Sayın dinleyiciler, bugün 2 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 12 derece, Bilecik 9, Bursa 12, Edirne 14, Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli 12, Sakarya 13, Kocaeli 12, Tekirdağ ve Yalova 12 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9 derece, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 6, İzmir 18, Manisa 15, Muğla 18 ve Uşak 10 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 25 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 24, Isparta 14, Kahramanmaraş 24, Mersin 22 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların doğusuyla Konya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Aksaray 11 derece, Ankara 10, Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 18, Kayseri 14, Kırıkkale 10, Kırşehir 9, Konya ve Nevşehir 11, Niğde 16, Sivas 12 ve Yozgat 4 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışı geçecek. Yağışların yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bartın 16 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 14, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu, Tokat çevreleri, Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 12 derece, Artvin 14, Bayburt 16, Çorum 9, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 12, Rize 13, Samsun 12, Sinop 15, Tokat ve Trabzon 11 derece. Doğu Anadolu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde genel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 17 derece, Ardahan 15, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 26, Kars 16, Malatya 22, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 19 ve Van 15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Siirt ve Batman çevreleriyle Diyarbakır'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Adıyaman 23 derece, Diyarbakır 22, Batman 23, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve son olarak Siirt 20 derece olacak.
Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Güney Ege ve Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu ve açıkları sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, aile ve nüfus 10 yılı genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede, küresel ölçekte uzun yıllar nüfus artışının kalkınmasının önünde engel olarak görülen doğurganlığı azaltıcı politikalar uygulandığı anımsatılarak, cinsiyetsizleştirme başta olmak üzere zararlı akımlar, insan hakları ve bireysel özgürlükler söylemini araçsallaştırarak aile kurumunu, nesilleri, milli ve manevi değerleri tehdit etmeye başlamıştır. Günümüzde demografik yapımızda medeni durum, hane büyüklüğü, yaş profili ve mekansal dağılım boyutlarıyla belirgin bir dönüşüm yaşanmaktadır. Doğurganlık hızımız Cumhuriyet tarihimizin ölçülen en düşük seviyesine gerilemiş, aile ve nüfus yapısındaki menfi değişimler varoluşsal bir boyuta ulaşmıştır ifadeleri kullanıldı. Türkiye'de ailenin toplumun temeli olarak kabul edildiği ve bu hususun Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 41. maddesiyle teminat altına alındığına işaret edilen genelgede, Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerde aileyi toplumun doğal ve temel birimi olarak tanımladığı, devlete ailenin korunmasına ilişkin görev yüklendiği vurgulandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Mayıs ayı ajandası netleşti. Başkan Fatih Karahan, takvim kapsamında ilk olarak 5 Mayıs Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekilleriyle bir araya gelecek. Toplantıda küresel ekonomik gelişmelerin Türkiye ekonomisine yansımaları, faiz kararlarının arka planıyla dezenflasyon sürecinin yol haritası ele alınacak. Milletvekillerinin sorularında yanıtlaması beklenen Karahan'ın sıkı para politikası duruşuna dair vereceği mesajların piyasaların odak noktasında olması öngörülüyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi, Saha İstanbul organizasyonuyla düzenlenen Saha 2026, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 5-9 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açacak. Ana mesajı, teknolojiye hükmet, geleceği şekillendir vizyonuyla konumlandırılan fuar, yatırım, iş geliştirme ve ticarileşme odaklı bir stratejik platform olarak kurgulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kongre'ye gönderdiği resmi mektupta İran'la düşmanlığın sona erdiğini savunarak yeni bir savaş etkisine ihtiyaç duyulmadığını bildirdi. Anayasal 60 günlük sürenin dolmasına saatler kala yapılan bu hamlenin onaysız başlatılan askeri operasyonlara yönelik hukuki tartışmaları bypass etme girişimi olarak değerlendiriliyor. İsrail'in alıkoyduğu küresel Sumud filosu aktivistlerini Girit'ten getiren özel uçak İstanbul Havalimanı'na indi. 18 Türk vatandaşının yanı sıra 14 ülkeden toplam 59 aktivist İstanbul'a getirildi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre sağlık kontrolü nedeniyle bu uçağa binemeyen 2 Türk vatandaşının da bugün Türkiye'de olması öngörülüyor. Ve son olarak spor. Bosna Hersek ve Karadağ'da düzenlenen uluslararası turnuvalarda mücadele eden milli masa tenisçilerle milli para tenisçiler, ikisi altın olmak üzere toplam 10 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ay yıldızlı sporcular hafta sonunu iki farklı ülkede düzenlenen organizasyonlarda kazandıkları madalyalarla kapattı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağından 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılarak ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 2 ila 3. kilometrelerinde Torbalı Bağlantı Yolu, Devlet Demiryolu Köprüsü sol şeritte köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ şeritten sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışta 21 derece, Atina sağanak yağışta 17, Belgrad parçalı bulutlu 19, Berlin sağanak yağışta 26, Helsinki parçalı bulutlu 5, Kiev çok bulutlu 15, Kopenhag sağanak yağışta 16, Londra sağanak yağışta 23, Madrid kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışta 21, Moskova çok bulutlu 13, Paris gök gürültülü sağanak yağışta 26, Priştine sağanak yağışta 15, Roma parçalı bulutlu 20, Saraybosna sağanak yağışlı 11, Sofya hafif yağmurlu 10, Tiran çok bulutlu 20, Varşova parçalı bulutlu 15, Viyana parçalı bulutlu 23 ve Zürih parçalı bulutlu 25 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 29 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 22, Astana parçalı bulutlu 20, Bağdat gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Bakü parçalı bulutlu 21, Bişkek sağanak yağışlı 19, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Kerkük az bulutlu 28, Kuveyt az bulutlu 29, Medine az bulutlu ve açık 36, Mekke az bulutlu ve açık 39, Riyad az bulutlu ve açık 38, Şam çok bulutlu 29, Tahran parçalı bulutlu 27, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve Tokyo parçalı bulutlu 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece, Kahire az bulutlu ve açık 36, Melbourne çok bulutlu 23, Montreal çok bulutlu 11, New York sağanak yağışlı 13, Sydney çok bulutlu 22 ve Washington sağanak yağışlı 13 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga çok bulutlu 12 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 26, Gümülcine sağanak yağışlı 14, Kırcaali sağanak yağışlı 11, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Komrat çok bulutlu 12, Köstanca sağanak yağışlı 11, Münih parçalı bulutlu 24, Podgorica parçalı bulutlu 22, Selanik sağanak yağışlı 15, Şumlu sağanak yağışlı 12, Taraklia ve Valkaneş parçalı bulutlu 12, Zenitsa parçalı bulutlu 17, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 24 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

bu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti ya bir yanı kal, bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni, seni.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

sayın dinleyiciler. Bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi'nde toplam yağış 61 kilogram. Amasya, Taşova, Borabay Orman Sahası'nda 43. Giresun Çanakçı'da 42. Diyarbakır Çermik'te 41. Tunceli Hozat'ta 40. Kütahya Domaniç Koca Yayla'da 37. Ordu Perşembe İkinciler Köyü'nde 36. Trabzon Vakfı Kebir Hamzalı Köyü'nde 36, Sinop Dikmen'de 36, Adana Aladağ Madenli Mevki'nde 34, Bartın Kurucaş ile İlyas Keçidi, Samsun Ladik Aksel Kayak Merkezi'nde 33 kilogram. Kastamonu İnebolu ve Gümüşhane Kürt'ün Elciyes Köyü'nde 31, Çorum Ortaköy'de 30, Malatya Doğanşehir Kurucuova Mevki'nde 28, Sakarya Koca Ali Melen'de 27, Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde 26, Yozgat Çekerek Beyyurdu Köyü'nde 26, Şanlıurfa Siverek Karacadağ Radar Sahası, Kırşehir Akpınar ve Adıyaman Çelikan Çat Barajı'nda 26 kilogram. Bilecik Pazar Yeri Bozca Armut Köyü'nde 25, Bingöl Yayladere ve Elazığ Maden'de 24, Tokat Artova'da 22, Antalya Döşeme Altı Dağbeli ve Konya Doğanhisar'da 21, Rize Taşköprü Köyü'nde 20, son olarak Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde 19 kilogram. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun batı kesimlerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel zirai don riski bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yayınlanacak tahminlerle meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. 1 Mayıs 6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezleri ...lerimizde beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara 3 derece, İstanbul 8, İzmir 7, Konya 7, Kocaeli 9, Bolu 2, Samsun 7, Trabzon 9, Tokat 5, Erzurum 1, Eskişehir 3, Afyonkarahisar 3, Balıkesir 4 ve Sivas 5 derece.

0: Saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, bugün 2 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 12 derece, Bilecik 9, Bursa 12, Edirne 14, Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli 12, Sakarya 13, Kocaeli 12, Tekirdağ ve Yalova 12 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9 derece, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 6, İzmir 18, Manisa 15, Muğla 18 ve Uşak 10 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 25 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 24, Isparta 14, Kahramanmaraş 24, Mersin 22 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların doğusuyla Konya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Aksaray 11 derece, Ankara 10, Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 18, Kayseri 14, Kırıkkale 10, Kırşehir 9, Konya ve Nevşehir 11, Niğde 16, Sivas 12 ve Yozgat 4 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışı geçecek. Yağışların yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bartın 16 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 14, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu, Tokat çevreleri, Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 12 derece, Artvin 14, Bayburt 16, Çorum 9, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 12, Rize 13, Samsun 12, Sinop 15, Tokat ve Trabzon 11 derece. Doğu Anadolu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 17 derece, Ardahan 15, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 26, Kars 16, Malatya 22, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 19 ve Van 15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Siirt ve Batman çevreleriyle Diyarbakır'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Adıyaman 23 derece, Diyarbakır 22, Batman 23, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve son olarak Siirt 20 derece olacak.
Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Mayıs Cumartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca yağmurlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 3,5 milyar liralık hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığını, zanlılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında düzenlenen mağara, sığınak ve tünel arama eğitimi dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla İzmir'de başarıyla tamamlandı. Tatbikat kapsamında teröristlerin kullandığı mağara, tünel ve sığınaklar imha edilerek eğitim sonlandırıldı. Nisan ayı ihracatı 25,4 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan'da ihracat geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25,4 milyar dolara yükseldi. En yüksek Nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedildi, açıklamasında bulundu. Ankara'nın Beypazarı ile Aydın'ın 4 ilçesinde belirlenen alanlarda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Yoğun Pelit Mahallesi ile Aydın'ın Yenipazar, Kuyucak, Nazilli ve Sultanhisar ilçelerindeki 16 mahallede kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulanması kararlaştırıldı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Amerika'nın İran politikasını eleştirmesinin ardından Pentagon önümüzdeki yıl içerisinde Almanya'da 5000 askerini geri çekme kararı aldı, açıklamasında bulundu. Amerika ve Almanya arasındaki gerilim, Başbakan Merz'in Amerika'nın İran'la yürüttüğü savaşı strateji olmaksızın ve düşüncesiz olarak nitelendirmesiyle yeni bir boyuta taşındı. Merz'in Amerika'nın İran tarafından aşağılandığına yönelik açıklamalarına sert tepki gösteren Başbakan Donald Trump, bu eleştirilerin hemen ardından Almanya'daki askeri varlığını azaltacağını duyurdu. Ve son olarak spor. Galatasaray Trendyol Süper Lig'de bugün şampiyonluk için sahaya çıkacak. 7 puan farkla liderliğini sürdüren Sarı Kırmızılı ekip 32. haftada deplasmanda Samsun Spor'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray karşılaşmayı kazanması durumunda rakiplerinin sonuçlarına bakılmaksızın 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Saat 20'de Samsun'da oynanacak dev karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağından 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılarak ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 2 ila 3. kilometrelerinde Torbalı Bağlantı Yolu, Devlet Demiryolu Köprüsü sol şeritte köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ şeritten sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Fatsa Ordu Gülyalı yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
5: Bugün hava nasıl olacak acaba?
6: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
5: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Gaziantep ve Kilis çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Denizli, Giresun, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. 3 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleriyle Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Mersin ve Adana hariç Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 4 Mayıs Salı günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleriyle Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Batı Akdeniz'in batısıyla Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda çayır çimen üzerine söylenen türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Gökmen Ürü'den dinleyeceğimiz Bitlis'ten bir uzun havayla başlıyoruz programımıza. Su çimeni, su çimeni, su göğertir şu çimeni. Dağlarda laleydim, vallahi kopardı yolcu beni.

Öykülerin Dilinden programımızda sırayı Perihan İpek Kentli'den dinleyeceğimiz Ankara'dan bir türkü alıyor. Bu türküyü Nida Tüfekçi Genç Osman'dan derlemiş. İki bülbül geldi kondu çimene. Kendim içtim, kendim oldum divane. Ben ölürsem gurbet elde kime ne? Gidiyorum ey nazlım, ağlattın beni. Arar isen

Çayır çimen üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırada Ali Can'dan dinleyeceğimiz Ankara'dan bir türkü alıyor. Bu türküyü sanatçı İhsan Ünlüsan'dan repertuara kazandırmış. Çayırlıkta çimenlikte evim var. Eğri fesli bir güzel de sevim var. Sevdiceğim senden başka kimim var? Hemen alayım mı, güleyim mi ben? Yardan selam gelmiş alayım mı ben?

Sevgili dinleyiciler, Türkülerin Dilinden programımızda çayır çimen üzerine söylenen türkülerden örnekler vermeye devam ediyoruz. Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan repertuara kazandırdığı Kerkük türküsünü Münevver Özdemir'den dinliyoruz. Çayır ince biçilmez, su bulanık içilmez. Bana diyor yardan geç, yer şirindir geçilmez.

Türkülerin dinlen programımızda sıradaki türkümüz Van Erciş'ten. Hüsamettin Subaşı'nın Mustafa Dokumacı'dan repertuara kazandırdığı bu türküyü Celal Bakar söylüyor. Çimende sürü gazlar, kanatları beyazlar. Kaç gündür görmemişem, ciğerim ona yanar.

Türkülerin Dilinden programımız Emine Koç'tan dinleyeceğimiz Çankırı Çerkeş'ten bir türküyle devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu türküyü Haldun Karabudak, Mehmet Çelen'le Saadettin Bilgin'den repertuara kazandırmış. Yanık çayırlarda çimen biter mi? Oğulsuz evlerde duman tüter mi? Virane bağlarda bülbül öter mi? Ya ben ağlamayayım, kimler ağlasın?

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Türkülerin Dilinden programımızda çayır çimen üstüne söylenen türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımızı Celal Bakar'dan dinleyeceğimiz Isparta'dan bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Nazife İzzet'ten repertuara kazandırmış. Çayır çimen geze geze, oldum ben bir geveze, kızına meyil verdim, darılma hanım teyze. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Siirt'in batısı, Batman çevreleriyle Bitlis'in batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Siirt'in batısı, Batman çevreleriyle Bitlis'in batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, bugün 2 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 12 derece, Bilecik 9, Bursa 12, Edirne 14, Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli 12, Sakarya 13, Kocaeli 12, Tekirdağ ve Yalova 12 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9 derece, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 6, İzmir 18, Manisa 15, Muğla 18 ve Uşak 10 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 25 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 24, Isparta 14, Kahramanmaraş 24, Mersin 22 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların doğusuyla Konya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Aksaray 11 derece, Ankara 10, Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 18, Kayseri 14, Kırıkkale 10, Kırşehir 9, Konya ve Nevşehir 11, Niğde 16, Sivas 12 ve Yozgat 4 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışı geçecek. Yağışların yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bartın 16 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 14, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu, Tokat çevreleri, Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 12 derece, Artvin 14, Bayburt 16, Çorum 9, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 12, Rize 13, Samsun 12, Sinop 15, Tokat ve Trabzon 11 derece. Doğu Anadolu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 17 derece, Ardahan 15, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 26, Kars 16, Malatya 22, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 19 ve Van 15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Siirt ve Batman çevreleriyle Diyarbakır'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Adıyaman 23 derece, Diyarbakır 22, Batman 23, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve son olarak Siirt 20 derece olacak.
Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 2 Mayıs Cumartesi günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, açıkları sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Mayıs Pazar günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğleden sonra 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü Ege ve Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, öğle saatlerinde kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 3,5 milyar liralık hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığını, zanlılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında düzenlenen mağara, sığınak ve tünel arama eğitimi dosya müttefik ülkelerin katılımıyla İzmir'de başarıyla tamamlandı. Tatbikat kapsamında teröristlerin kullandığı mağara, tünel ve sığınaklar imha edilerek eğitim sonlandırıldı. Nisan ayı ihracatı 25,4 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan'da ihracat geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25,4 milyar dolara yükseldi. En yüksek Nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedildi, açıklamasında bulundu. Ankara'nın Beypazarı ile Aydın'ın 4 ilçesinde belirlenen alanlarda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Yoğun Pelit Mahallesi ile Aydın'ın Yeni Pazar, Kuyucak, Nazilli ve Sultanhisar ilçelerindeki 16 mahallede kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulanması kararlaştırıldı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Amerika'nın İran politikasını eleştirmesinin ardından Pentagon önümüzdeki yıl içerisinde Almanya'da 5000 askerini geri çekme kararı aldı, açıklamasında bulundu. Amerika ve Almanya arasındaki gerilim, Başbakan Merz'in Amerika'nın İran'la yürüttüğü savaşı strateji olmaksızın ve düşüncesiz olarak nitelendirmesiyle yeni bir boyuta taşındı. Merz'in Amerika'nın İran tarafından aşağılandığına yönelik açıklamalarına sert tepki gösteren Başbakan Donald Trump, bu eleştirilerin hemen ardından Almanya'daki askeri varlığını azaltacağını duyurdu. Ve son olarak spor. Galatasaray Trendyol Süper Lig'de bugün şampiyonluk için sahaya çıkacak. 7 puan farkla liderliğini sürdüren Sarı Kırmızılı ekip 32. haftada deplasmanda Samsun Spor'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray karşılaşmayı kazanması durumunda rakiplerinin sonuçlarına bakılmaksızın 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Saat 20'de Samsun'da oynanacak dev karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağından 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılarak ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 2 ila 3. kilometrelerinde Torbalı Bağlantı Yolu, Devlet Demiryolu Köprüsü sol şeritte köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ şeritten sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Fatsa Ordu Gülyalı yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.

sayın dinleyiciler, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, İzmir çevreleriyle Aydın'ın iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Denizli ve Manisa çevreleriyle Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış bekleniyor. Pazartesi günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, İzmir çevreleriyle Aydın'ın iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Denizli ve Manisa çevreleriyle Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış bekleniyor. Pazartesi günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışta 21 derece, Atina sağanak yağışta 17, Belgrad parçalı bulutlu 19, Berlin sağanak yağışta 26, Helsinki parçalı bulutlu 5, Kiev çok bulutlu 15, Kopenhag sağanak yağışta 16, Londra sağanak yağışta 23, Madrid kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışta 21, Moskova çok bulutlu 13, Paris gök gürültülü sağanak yağışta 26, Priştine sağanak yağışta 15, Roma parçalı bulutlu 20, Saraybosna sağanak yağışlı 11, Sofya hafif yağmurlu 10, Tiran çok bulutlu 20, Varşova parçalı bulutlu 15, Viyana parçalı bulutlu 23 ve Zürih parçalı bulutlu 25 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 29 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 22, Astana parçalı bulutlu 20, Bağdat gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Bakü parçalı bulutlu 21, Bişkek sağanak yağışlı 19, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Kerkük az bulutlu 28, Kuveyt az bulutlu 29, Medine az bulutlu ve açık 36, Mekke az bulutlu ve açık 39, Riyad az bulutlu ve açık 38, Şam çok bulutlu 29, Tahran parçalı bulutlu 27, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve Tokyo parçalı bulutlu 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece, Kahire az bulutlu ve açık 36, Melbourne çok bulutlu 23, Montreal çok bulutlu 11, New York sağanak yağışlı 13, Sydney çok bulutlu 22 ve Washington sağanak yağışlı 13 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga çok bulutlu 12 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 26, Gümülcine sağanak yağışlı 14, Kırcaali sağanak yağışlı 11, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Komrat çok bulutlu 12, Köstanca sağanak yağışlı 11, Münih parçalı bulutlu 24, Podgorica parçalı bulutlu 22, Selanik sağanak yağışlı 15, Şumlu sağanak yağışlı 12, Tarakliye ve Valkaneş parçalı bulutlu 12, Zenitsa parçalı bulutlu 17, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 24 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: gün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
2: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus, teknik masada ve yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaslan. Bu hafta da Şifa Niyeti ile sizlerle beraberiz. Bu hafta yine çok değerli bir hocamız bizimle beraber olacak, Doktor Rahmi Sinan Karadeniz. Hocam çok uzaklardan da bayağı Nijeryalardan da geldiniz. Şimdi soracağım size her şeyi. Dinleyenlerimiz için öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız?
3: Tabii ki teşekkür ediyorum. Doktor Rahmi Sinan Karadeniz. Ben Etlikşehir Hastanesi'nde kadın doğum kliniğinde çalışıyorum. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Uzun yıllar emeğimiz var. 90 Hacettepe mezunuyum. Sonra SSK Etlikşehir Hastanesi'nde halen doçent olarak görevimize devam ediyoruz.
2: Evet. O kadar kısa kesmeyin hocam. Yeni bütün bayağı bir Afrikalara gittiniz. Evet. Onlardan da bir bahsedin. Nasıl
3: evet,
2: gözlemleriniz, neler yaptınız?
3: Nijer'de bizim Tikan'ın açtığı bir hastane var ve Sağlık Bakanlığı programı dahilinde gönüllülük esasıyla gidiyoruz orada görevli olarak. Aslında çok güzel bir hizmet veriliyor Nijer'e, Nijer halkına.
2: Evet.
3: Ben farklı bir kültürü tanımak, onlara hizmet etmek hep beraber. Aslında bu Türkiye'nin de bir misyonu aynı zamanda ve çok güzel bir uygulama. Nijer farklı, insanlar sıcakkanlı, çok doğurganlık oranları fazla, çok evlilikler var.
2: Evet.
3: İşte hem yasal olarak hem dini olarak erkekler birden fazla evlilik yapabiliyor.
2: Evet.
3: Ve kadınların doğurganlık oranı çok yüksek, çocuğu çok seviyorlar.
2: Çok güzel insanlar demiştiniz programın öncesi değil mi?
3: Evet. Çok doğallar, çok tabii ekonomik olarak belki gelir düzeyleri daha düşük olabilir ama insani anlamda her şeyle çok sıcakkanlılar. Özellikle bizlere karşı çok iyiydiler. Farklı şeyler oldu. Ülkemizin orada açtığı hastane de çok güzel bir hastane. Sağlık Bakanlığı çok hizmet ediyor orada gerçekten. 25 personelle beraber normalde Nijer personeli, sağlık personeli yaklaşık orada 250 kişi. Ama Türkiye'den de 25 kişi giderek orada
2: döngüyü sağlıyor.
3: Mesela kadın doğumda biz 2 kişi kadın doğumcuydu.
2: Evet.
3: Başhekimimiz kadın doğumcuydu. Aynı zamanda ama yerli kadın doğumcu uzman olarak 25 tane 10 tane uzmanları var. Ve 5 tane de asistanları. 3 aydan 3 ay asistanları rotasyonla geliyor. Bu şekilde özel hastane statüsünde çalışıyorlar da sağlık hizmeti veriliyor. Kadın doğum ve çocuk hastanesi
2: çocuk
3: gibi çalışıyordu.
2: Üzerine, tabii doğurganlık fazla olduğu için çocuk da çoktur. Çok güzel bir branş.
3: Evet.
2: 3 ay yetti mi size, arttı mı? Nasıl,
3: yani,
2: ne düşünüyorsunuz?
3: Tabii şeydi, ben aslında Kasım, Aralık, Ocak gibi gitmiştim. Sonra 1,5 ay daha uzadı. Mesela Türkiye'de kış şartları varken orada tropikal iklim 37 derece doğal
2: çok,
3: olarak.
2: Çok büyük bir fark hocam. Adapte olabildiniz mi?
3: Adapte olmaya çalıştık. İşte sıtma, malaria endemik olduğu için doğal olarak orada tedbirli olmak lazım. Giderken zaten aşılar yapılıyor mutlaka. Elimizden geldiğince kendimizi de korumaya çalıştık. O süreç içerisinde sulara dikkat ettik.
2: Tabii.
3: Evet.
2: Hastanenin ayrı bir şebekesi vardır veya arıtma tesisi değil mi?
3: Tabii ki.
2: Farklıdır.
3: Yani kuyu suyu var ama arıtılıyor ve kullanılabiliyor ama içme suyu olarak daha farklı. Yani normalde Nijer halkı da aslında dışarıdan su temin etmeye çalışıyor.
2: Hı.
3: Yani salmonella endemisi olduğu için.
2: Evet.
3: Sivrisinekten dolayı da orada bir nehir geçiyor ve o nehir hem verimli topraklar oluşturuyor o anlamda, tarım anlamında, ama bir taraftan da sıtmayla mücadele etmek gerekiyor.
2: Evet.
3: Ve ayrıca orada işte Nil, Batı Nil ateşi dedikleri ve yine buna bağlı katarak çok yaygın, körlük yaygın, onunla bayağı bir sağlık savaşı veriyorlar.
2: Gözle
3: aslında
2: ilgili birimimiz yok herhalde değil mi? Var mı hocam?
3: Göz birimi maalesef yok.
2: Bu kadar yaygınsa.
3: Evet.
2: Sizi en çok etkileyen şey ne oldu oraya gittiğinizde? Neye neye şaşırdınız yani, hocam? Veya ne sizi duygulandırdı? Öyle var mı bir hatıranız?
3: Var şöyle tabii.
2: Çoktur yani, belki de bilemedim.
3: Evet evet. Şöyle yani yurtlarda kalan çocuklar var. Onlara buradan sosyal hizmetler anlamında yardım gidiyor. Hem ayniyat yardımı gidiyor hem kurban yardımları gidiyor. Başka yani işini kaybetmiş dördüncü doğum yani... Çok güzel çocuklar gördük orada.
2: Evet, gerçekten hep onu söyledim zaten. Ne kadar
3: vardı.
2: Güzel çocuklar gördüm
3: hatta ben
2: diye.
3: Ben paylaşmıştım. Herkes bana şey dedi. Ya bu çocuk ne kadar güzel falan. Evet. Bir de nazar değmesin diye sonra onu da şeyden çektik. Yani öyle güzel anılarımız oldu. İnsanlar çok doğal. Yani gelirken bile bir sürü işte ellerindeki imkanları da olsa hediye vermeye çalışıyorlar. Şey yapmaya çalışıyorlar. O yüzden çok duygulandırıcı.
2: Çok duygulandırıcı, evet.
3: Evet, yani o anlamda. Yani bir yemeğini sizinle paylaşmak istiyorlar. Ve bir de şöyle resmi dilleri Fransızca. Ayrıca işte anadan doğma işte Hausa ve Zarmanca işte Taurek toplamda 16 tane kabile var Afrika'da farklı.
2: Evet.
3: 16 kabileden oluşuyor ve bu kabileler arasında öyle şey yok. Bir gerginlik yok, şey yok. Gayet uyumlular. Farklı lehçeler kullanıyorlar. Farklı diller kullanıyorlar aslında. Ama Fransızcaları var. Doğal olarak resmi dilleri Fransızca olmuş. Fransız sömürgesinden çıkmışlar. Beraberinde İngilizceleri var. Mesela eğitim alanların İngilizcesi var. Türkiye'ye gelip Türkiye'de eğitim almış insanlar var. Hı hı. Bizim elçiliğimizde olsun, dışişleri olsun. Türkiye'de okumak isteyenlere gerçekten bir ön açıyor. Mesela Türkiye'den bitirmiş doktorlar Nijer'de görev yapıyor.
2: Çok
3: bu
2: güzel.
3: Çok çok büyük artı. Bizim hastanemizde de yine Türkiye Nijer Dostluk Hastanesi'ne gitmiştim ben. Hı hı. Orada hizmet veren böyle doktorlarımız da var.
2: Ne güzel.
3: O da çok büyük artı.
2: Gerçekten
3: hem kendi
2: çok
3: yerel
2: güzel.
3: Halkına hizmet ediyor hem Türkiye'de okumuş. Türkiye'den diploma almış. Bu tabii çok büyük avantaj.
2: Evet.
3: Yine Maarif okulları var. Maarif okulları olunca aynı zamanda eğitime de hizmet ediliyor ve onlar da insan kaynakları yetişmiş oluyor ki bence bir ilerleyen bir 20-30 yıl içerisinde çok daha farklı branşlarda insanlar göreceğiz.
2: Evet.
3: Türkiye'ye gelmişler, dil tarihi okumuşlar, işletme okumuşlar.
2: Ne güzel.
3: Yani Nijer'de hizmet ediyorlar farklı branşlarda. Yani çok güzel. Otele gidiyorsunuz mesela, bir bakıyorsunuz resepsiyonda, ya ben Türkiye'de işletme okumuştum diyor mesela. Çok
2: Türkçe
3: gurur verici.
2: Konuşuyor. Türkçe ne kadar
3: konuşuyor.
2: Hoş. Evet.
3: Yani böylece bazen 5-6 dil biliyorlar.
2: Tabii.
3: Yani
2: hiç aklınıza gelmez Nijerya'da gidip bir
3: tabii.
2: Otelde Türkçe konuşulması.
3: Aynen,
2: çok
3: aynen,
2: gurur
3: aynen.
2: verici bir şey.
3: İşte tercümanlar özellikle iyi Türkçe biliyorlar. Genelde
2: evet.
3: Türkiye'de okumuşlar. Biz tabii insanlarla iletişim için mecburen Fransızca bilmeyince tercüman aracılığıyla
2: evet.
3: konuşuyorduk. Onlar bazen 5 dil 6 dil biliyorlar. Bence çok büyük avantaj.
2: Çok büyük avantaj hakikaten. Evet, çok iyi yaptınız hocam.
3: Evet.
2: Yani biz de sizden bir sürü şey öğrendik. Hatıralarınız oldu. Hocam izin verirseniz ben bugün bu kanserlerle ilgili bir konuşalım
3: tabii
2: istiyorum.
3: Ki.
2: Bilgilendirme yapalım istiyorum. Kadınlarda kanser taramalarında neler yapıyoruz? Hangi yaşta neler yapıyoruz? Ülkemizde hı-hı. işte rahim kanseri mi, meme kanseri mi nasıl fark edeceğiz?
3: Evet.
2: Veyahut da işte ne bileyim kişi farkındalığını artıracak şeyler nelerdir?
3: Evet. Belki şöyle bir başlıkları biraz ben izin verirsen
2: tabii
3: toparlayayım.
2: Hocam,
3: şöyle
2: olurum.
3: Yani kadın sağlığı çok kıymetli bir şey bizim için. Yani bir toplumun toplum sağlığı anlamında kadın sağlığı başta geliyor ve her zaman koruyucu hizmetler ön planda olmalı. Hep öyle bakıyoruz. Yani hastalanınca zaten gerekli tedavi ne gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Hı-hı. O bir tedavi kısmını oluşturuyor ama bir koruma kısmı da var bunun.
2: Evet.
3: Kanserleri de aslında böyle bakıyoruz. Kadın kanserlerini konuşacağımız için kadınlarda en sık gördüğümüz kanser her yaş grubu için. Yaşları ayırmıyoruz. Ülkelerin gelişmiş ya da gelişmemiş olmasını da ayırmıyoruz burada. Her yaş grubunda en sık gördüğümüz kanser meme kanseri.
2: Meme kanseri
3: o
2: birinci
3: yüzden işte
2: sırada.
3: Meme kanseri farkındalık haftaları oluyor. Meme kanseri duyarlı ve bütün bu şekilde toplumda bir duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. Belki bu anlamda bir giriş yaparsak genel anlamda meme ile ilişkili ve bazı ülkelerde meme ile ilişkili tümörlerin cerrahilerini mesela kadın doğum yapıyor. Mesela Alman ekolünde böyle.
2: Genel cerrahlar da yapıyor
3: evet,
2: herhalde değil
3: bazen,
2: mi hocam?
3: Bazen tabii. Ama bizim ülkemizde kadın doğum değil de biz genel cerrahiye bırakıyoruz. Hı hı. Jinekolog, onkoloji arkadaşlarımız da ilgileniyor ama şey değil. Yani primer cerrahi tedavilerini ve medikal tedavilerini ayarlayan grup hiçbir zaman kadın doğum olmuyor açıkçası. Ama biz de...
2: Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani genel cerrahi hı hı. olması...
3: Yo, çok şey doğru, olması. Bir
2: doğru bir yaklaşım.
3: Doğru bir yaklaşım tabii ki ama şöyle biz de mutlaka bize gelen gelen hastaların işte yönlendiriyoruz neler yapılması gerektiğini. Belki bunu konuştuğumuzda şöyle diyebiliriz. Hiç risk taşımayan bir grup için en azından 20-40 yaş arasında bir meme muayenesini kendi kendine meme muayenesi öğretmek gerekiyor ve göğüs muayenesi kendi kendine yapılsın istiyoruz. Burada göğüslerde bir asimetri olursa, göğüs ucundan bir işte kanlı bir akıntı gelirse, beklenmedik bir şişlik fark ederse, göğsünde ya da koltuk altında ele gelen bir kitle olduğunda mutlaka böyle durumlarda gelmelerini istiyoruz. Bizlere gelsin istiyoruz. Genel cerrahiye gitsin istiyoruz. Bu birinci aşama aslında. Genel kanser tarama programı içerisinde ama Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği program dahilinde rutinde şöyle uyguluyoruz. 40 yaş üstünde bütün kadınların 2 yılda bir mamografiyle mutlaka kontrol ettiriyoruz. Bu bizim meme kanserindeki tarama programımız. Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı program bu. 40 yaşından itibaren 40 yaşından dahil olmak üzere her 2 yılda bir mutlaka bir mamografi çekiyoruz. Çünkü mamografilerin artık çok duyarlılığı çok artmış oldu. Yine yapay zeka destekli yorumlar var. Yani bu anlamda çok çok kıymetli. Mamografiler 2 yılda bir yapılıyor. Arada olur ki mamografi değerlendirmesinde şüpheli lezyonlar olduğunda zaten onlara gerekli adımlar yapılıyor. İşte ultrason yapılabiliyor, görüntüleme, MR çekilebiliyor. Eksizyonel biyopsi veya ince iğne aspirasyon biyopsi yapıp bir şekilde doktorunuzu koymaya çalışıyoruz şüpheli lezyonlarda. Takip gerektiren lezyonlar oluyor. Meme yoğun oluyor. Memede fibrokistik zemin oluyor. Onları daha yakın takip edebiliyoruz. 6 ayda bir ultrasonla takip edebiliyoruz. Bu sağlıklı, ailesinde hiçbir problemi olmayan, risk taşımayan grup için. Demek ki 40 yaş üstünde 2 yılda bir mutlaka bir 40-65 yaş aralığında mutlaka mamografik değerlendirme istiyoruz. Bazı mutasyon olan aileler oluyor ya da ailede meme kanseri öyküsü olabiliyor. Evet. İşte annesinde, teyzesinde, birinci derece akrabasında, kardeşinde vesaire varsa ama o zaman tabii daha yakın bu mamografik incelemeleri 30 yaşa kadar çekebiliyoruz. Yani daha bir 10 yıl öncesine çekebiliyoruz değerlendirmeyi. Yine göğüste bir fibrokistik zemin bulduğumuz hastalarda yoğun bir densite artışı olan meme dens dokusu olan hastalarımızda o zaman dönüyoruz daha yakın 6 ayda bir ultrasonla birlikte bu değerlendirmeleri sürdürüyoruz. Bu şekilde meme kanserine karşı tanımları mutlaka yapıyoruz.
2: Evet. Memedeki bu arada her yabancı cismede işlem yapmıyoruz ama
3: tabii
2: değil mi?
3: Ki,
2: yani
3: yani
2: insanlar korkmasın yani. Ele geliyor bir şey.
3: Tam tersine.
2: Hepsi tabii böyle cerrahilik ya da kanser
3: işte
2: türü sayılmaz.
3: Meme dokusunda bir çöküklük olursa, meme ucundan kan gelirse, işte memede ele gelen bir kitle olursa, sert fikse bir büyüyen bir kitle olursa, işte portakal kabuğu gibi böyle bazen geriye çekilmiş meme dokusu, deri dokuları ortaya çıkabilir veya geçmeyen ülsere bir lezyon ortaya çıkabilir göğüste. O zaman mutlaka zaten gelip tanı almalarını istiyoruz. Mutlaka göstermelerini istiyoruz. Bu çok önemli olan farkındalığı oluşturmak.
2: Evet. Sonra rahim kanserleri dediniz. Evet. Rahim kanserleri nasıl yorumlayacaksınız?
3: Gelmiş oluyoruz. Biz de kadın doğumda.
2: Geldik size hocam. Evet.
3: Jinekolog, onkolog arkadaşlarımızla da inşallah onları da burada beraber belki
2: sohbet
3: etme imkanımız olacak.
2: İnşallah.
3: Biz KETEM bu işi program dahilinde yürütüyor biliyorsunuz. Kadın sağlığı tarama programlarını kanser
2: aile
3: tarama.
2: Hekimleri de dahil
3: aile
2: sanıyorum değil mi? Onlarla
3: dahil.
2: İşbirliği
3: tabii
2: yapılıyor.
3: Onlar
2: evet.
3: Da dahiller. Pek çok KETEM merkezinde de bütün bu işlemler yapılıyor ama çok eğitim araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri hepsi kadın sağlığında bu kanser tarama programlarına dahil durumdalar. Serviks kanserini tanıyoruz. Rahim ağzı kanseri. Serviks kanserinin özelliği de erken tanıyla en çok iyileştirilebilen jinekolojik kanser oluşu bizim için çok kıymetli. Bu nedenle bu kanserin erken tanısı son derece önemli ve son derece kıymetli. İşte bu yüzden zaten Sağlık Bakanlığı'nın tarama programı içerisinde olan bir kanser grubu. Düşük sosyoekonomik düzeyi olan ülkelerde daha fazla görüyoruz. İşte siyah ırkta daha fazla görüyoruz. Öyle bunlar risk faktörleri.
2: Çok çocuk doğurmakla da biraz ilintili mi acaba diye bir soru geldi aklıma ama. Var mı öyle bir ilinti?
3: Hayır. Çocuk doğmakla mutu parite bir risk faktörü değil aslında.
2: Değil, tamam.
3: Değil. Ama doğumunu da bu kanserde bir koruyuculuğundan çok söz etmiyoruz aslında o anlamda. Bunu bilahare diğer endometrium tümörlerinde vesaire konuşurken doğumun bir koruyuculuğu var kadın kanserlerine karşı ama serviks kanser için çok da söylemiyoruz. serviks kanserinde risk faktörleri işte ileri yaş, multiple seksüel partner dediğimiz çok eşli yaşantılar, eşi çok eşli olan kadınlar, siyah ırk yine.
2: Büyük risk.
3: Ve düşük sosyoekonomik düzey. Evet. Viral seksüel geçişli hastalıklar dediğimiz grubumuz var bizim.
2: Evet.
3: İşte HIV, evet, yani AIDS grubu, herpes ve HPV enfeksiyonları. Evet. Bunların serviks kanseriyle ilişkili olduğunu biliyoruz.
2: Taramada var zaten, evet, değil, evet, mi bunlar? Evet. Bu testler yapılıyor zaten.
3: Şimdi taramayı nasıl yapıyoruz? Yani
2: HPV, evet, vesaire, evet, bakılıyor diye.
3: 30-65 yaş grubu arasındaki kadınları tarıyoruz. Tarama, klasik taramamız servikovajinal simir aslında. Hı-hı. Taramada simir alıyoruz. Yani sitolojik değerlendirme yapıyoruz yani. Ama artık biz taramayı iki testi birlikte yaparak yapmaya başladık. Ketem böyle yapıyor çünkü. Yani kotest dediğimiz, kotest birlikte olan testler yapıyoruz. Bu kotest nedir? Bir, hem HPV bakıyoruz, hem aynı zamanda sitoloji almış oluyoruz. Yani simir yapmış gibi oluyoruz. Hem sitolojik değerlendirme yapıyoruz yani.
2: Evet, bu çok daha pratik
3: HPV
2: aslında,
3: bakıyoruz,
2: değil mi?
3: Tabii
2: hasta
3: HPV
2: gelmişken çok
3: oluyoruz.
2: Daha pratik, evet.
3: HPV dediğimiz şey çok önemli. Bir viral enfeksiyon bu. DNA virüsü. Ama ne biliyoruz? Serviks kanseriyle HPV arasında çok güçlü bir ilişki var. Yani serviks kanserlerin büyük bir bölümü HPV enfeksiyonları zemininde genellikle tetiklenmiş oluyor. Ve bu kanserler kadın hayatında birdenbire çat diye ortaya çıkmıyor. Yani bir süreç var. Epitele tutunacak virüs, ondan sonra kötü huylu olacak bu virüs. Oradaki hücrelerde moleküler değişikliğe neden olacak ve onların sonsuz bölünme, yani bir tümör hücresine dönüştürecek. Ondan sonra o tümör hücresi önce epitel içerisinde epiteli dejenere edecek ki burada işte cervical intraepitelial neoplazi dediğimiz grup oluyor. Hı hı. Öncü lezyonlar bunlar. Hı hı. Bu değişiklikler oluyor. Bunlar yaklaşık kadın hayatında bir 10 yıllık bir süreci alıyor. Sonrasında bazal membran aşılıyor ve artık invazif serviks kanserine dönüyor. Ki bu invazyonda milimetrelerle ölçüldüğünde çok çok erken evreler oluyor ve çok çok erken evrelerde gerçekten yakalanması, tedavi koşulları, tedavi zeminleri hem radyoterapiyle hem cerrahiyle çok daha küratif hale geliyor. O yüzden kıymetli. Demek ki 30-65 yaş aralığındaki bütün kadınlarda kotest yaparak rahim ağzı kanserine karşı tarama yapıyoruz.
2: Evet. Daha sonraki yaş grubu için?
3: Yani 3 kez simir aldırdınız diyelim. Sağlıklı çıktı. Herhangi bir şey yok. Aslında sizin serviks kanser olma olasılığınız hemen hemen hiç kalmıyor gibi. 1/600 yani,
2: evet,
3: çok daha
2: kurtarmış diyebiliriz yani. Evet.
3: Yani. Bir de şimdi çok yaygın, belki onları da soracaksın. Simirde ne çıkarsa ne yapılıyor gibi.
2: Soracağım tabii hocam.
3: Evet. Onları da konuşalım. Bence onlar da çok kıymetli. Çünkü
2: evet,
3: artık hastalarımız artık bilgisayar ortamında bakıyorlar. İşte HPV oldukları zaman ne yapılır? Biraz belki aşıları da konuşabiliriz o arada.
2: Memnun olurum, evet, hocam. Rahim ağzı aşıları falan da gündemde epeydir.
3: HPV'leri taradığımız zaman genellikle işte kanserle ilişkili tipler var. İşte 16, 18, 31, 33, 45, 52 gibi serotipli olan HPV'lerin daha çok serviks kanserleriyle ilişkili olduğunu biliyoruz. İşte 9-11 gibi suçların daha çok SİL dediğimiz genital SİL ile seyreden seksüel geçişli enfeksiyonlarla ilintili olduğunu biliyoruz. Ve bunlar 80'in üzerinde serotip var. Yani her tip bir kanserle ilişkili anlamına gelmiyor. Ama anogenital bölgenin, işte hem rahim ağzının, serviksin hem vulvanın kanserleriyle HPV'ler ilişkili ve bunları kesinlikle biliyoruz.
2: Evet. Hocam, tedavi aşamasında hemen cerrahi değil herhalde, değil mi?
3: Tabii
2: öncesinde
3: değil.
2: Neler
3: tabii
2: uyguluyoruz?
3: Şöyle, bir kere HPV artık bir aşılama yapıyoruz. 9'lu aşı var. Fakat bu aşı henüz SGK kapsamı içerisinde değil. Yani bu çok sorulan
2: kişi
3: bir şey.
2: Kişi tercih ederse.
3: Evet, kişi tercih ederse. Çünkü bunun bir mali boyutu var. Çünkü en az 3 doz yapıyoruz. İşte 0. ay, 1 ay sonra, 6 ay sonra şeklinde. Bazen işte bir tane yapıyoruz. 2 ay sonra bir tane, 6 ay sonra bir şeklinde. Bazen 3 kez uyguluyoruz.
2: Aşıyı kaç yaş grubuna öneriyorsunuz?
3: Aşı, aynen. Bu aşı 9-50 yaş grubu arasındaki bütün kadınları öneriyoruz.
2: Bakın 9 yaş, çok 9 küçük yaş, değil mi
3: çok,
2: hocam?
3: Çok küçük, aynen. 9 yaştan başlatıp 49-50 yaşa kadar olan süreçteki bütün kadınları öneriyoruz. Başka ne öneriyoruz? Serviksin öncü lezyonlarıyla, yani cervical intraepithelial neoplazi geçirmiş takipte olan hastalara da ve HPV enfeksiyonu geçirmiş hastalara da öneriyoruz. 9'lu suçlar var, 5'li aşı var, 9'lu aşı var. Bizim ülkemizde de 9 aşı var. Bunlar öneriliyor artık. Evet. Erkeklere de işte teenage adolesandan başlayarak bir 35-40 yaşa kadar olan periyotta erkeklere bile aşılama programına dahil etmek gerekiyor.
2: Peki bu aşı koruyuculuk oranları nasıl hocam? Yani işte
3: şimdi rahim ağzı kanserinden koruyuculuğu yüksek. Artı vaksinü terapi dediğimiz kısmı da var. Yani bazı öncü lezyonların regrese ettiği kısmı da var. Yani o yüzden aşı HPV geçirenlere de öneriliyor o anlamda. Yani aşının böyle
2: bayağı yüksek o zaman. Evet. Evet. Evet sevgili dinleyenlerimiz, Sinan hocam diyor ki aşı olun, aşıyı öneriyor. Evet, aşı. Aşıyla ilgili kadınlar tabii biraz durup düşünüyorlar, çok sevimli bir şey değil gibi geliyor ama yani ama, daha sonraki evet. problemleri düşünerekten tabii, çok tabii. küçük
3: ama
2: bir
3: şöyle,
2: işlem.
3: Ama şöyle mesela simir sonuçlarıyla biz onlara daha sonraki adımları adım adım gittiğimiz zaman aşı öneriyoruz dediğimiz zaman o arada farkındalıklıyor ve o zaman aşıya aslında sıcak bakıyorlar. Hem kendileri için hem belki çocukları için. Belki biraz simir sonuçlarından da bahsedebilirdik.
2: Bahsedelim hocam.
3: İşte daha sonraki adımları adım adım gittiğimiz zaman aşı öneriyoruz dediğimiz zaman o arada farkındalıklıyor ve o zaman aşıya aslında sıcak bakıyorlar. Hem kendileri için hem belki çocukları için. Belki biraz simir sonuçlarından da bahsedebilirdik.
2: Bahsedelim hocam.
3: Şimdi simir aldığımızda artık güncel şey

0: olabilir. Askus geldiğinde atipik skomuz hücre görüyorum ama önemini bilmiyorum diyor. Böyle askus rapor edildiği zaman biz HPV bakıyoruz bu olgularda. HPV de pozitifse bu olguları kolposkopiye yönlendiriyoruz. Kolposkopik değerlendirme yapıyoruz. Evet. Yani rahim ağzına ışıklı aletle bakıp bir ileri adımda değerlendirmiş oluyoruz. Daha henüz gördüğünüz gibi hiçbir tedavi planlamadık bile. Henüz hastayı değerlendiriyoruz. Başka ne gelebilir simirde? L-sil gelebilir. Yani low sil gelebilir. High sil gelebilir. Bunlar nedir? İşte atipik hücre görüyor ama epitelin belli bir yüzde alanını sınırlı hücre olduğunu düşünüyor patolog. Bize bunu söylüyor. İşte L-sil gelen gruplarda da HPV bakıyoruz. Pozitifse onlara da kolposkopi öneriyoruz. HiSil geldiği zaman yüksek derecede intraepiteliyal lezyon düşündüren atipik hücre görüyorum diyor patolog. O zaman diyoruz ki mutlaka burada bir öncü lezyon olabilir ve mutlaka bu hastalara HPV bakalım ya da bakmayalım direkt kolposkopiye yönlendiriyoruz. Atipik glandür hücre görünce yine kolposkopi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi daha simir almışız ya da kotest yapmışız. Sonuç gelmiş. Şüpheli lezyonlar var. HPV de pozitif çıkmış diyelim ki. Örneğin serviks kanseriyle ilişkili tiplerle pozitif çıktı. Dünyanın sonu mu? Hayır değil. Ne yapacağız? Onlara kolposkopi randevusu veriyoruz. Kolposkopi yapıyoruz. Kolposkopi ne demek? Işıklı aletle bakıyoruz. 40 kez büyüterek görüyoruz ve birkaç uygulamamız var. İşte iyot yapabiliyoruz. Asitik asit %1'lik onu uyguluyoruz. Daha şüpheli yerleri görmeye çalışıyoruz. Yeşil ışık röflesiyle bakıyoruz. Yani bizim çıplak gözle göremediğimiz lezyonları, olası lezyonları lokalize etmeye çalışıyoruz. O şüpheli bir alan gördüğümüzde o alanı çıkartarak biyopsi alıyoruz. Yine patolojiye gönderiyoruz. Patoloji sonucu artık ne gelecek?
1: Tanıyı zaten patoloji koyuyor.
0: Evet. Demek ki kolposkop altında biyopsi dediğimiz şey bizim serviks kanserinin tanısında altın standart tanı yöntemimiz oluyor. Artık bu aşamaya geldiğimizde kotest sonucu, simir sonucu kolposkopiye yönlendirmişsek hastalarımızı, kolposkopide şüpheli bir alan varsa biyopsi yaptık ve bize artık tanıyı söyleyecek. Temiz gelebilir, cin 1 gelebilir, onları takip ederiz. Cin 1, cin 2, cin 3 dediğimiz şey servikal, intraepiteliyal, neoplaz. Yani bunlar öncü lezyonlar. Epitel içinde sınırlı patolojik hücreler var ama epitel de sınırlı. Henüz rahim ağzı kanseri olmamış diyoruz. Ama bunlar öncü lezyonlar. Cin 3 olduğu zaman bu olgulara konizasyon dediğimiz cerrahi planlıyoruz. Diğerlerini takip edebiliyoruz.
1: Evet, cerrahi planlayınca zaten evet. İşte son aşama hakikaten evet. O da kadınlar için travmatik bir şey rahmini aldırmak ama sonrasında hayat evet. Durmuyor. Gayet de güzel devam ediyor. Evet. Ama büyük ameliyat tabii ki her kadın bundan korkuyor hocam. Sonrasında işte bundan şey mesela aynı şekilde erkek cerrahisinde de pek çok şeyden korkuluyor ama kadınlarda ne bileyim nasıl değişiklikler oluyor hocam?
0: Yani daha henüz böyle düşünmüyorum. Tabii ki şöyle. Biz henüz konizasyon aşamasında rahim ağzındaki koni şeklinde şüpheli alanları çıkartıyoruz. Evet. Bu alanlar etraftaki cerrahi sınırlar temiz gelince bitiyor. Hastanın rahimi korunmuş oluyor. Yumurtalıkları korunmuş oluyor. Burada bir problemimiz yok. Biz onu takip ediyoruz. Ama diyelim ki rahim ağzı kanseri geldi. İnvazif kanser geldi. O zaman evrelendiriyoruz. Evrelendirdiğimizde operabl evre içindeyse o zaman cerrahi, radikal cerrahi yapıyoruz tabii.
1: Evet.
0: Yani burada yani tabii o zaman
1: saygıyla anacağım evet. Rahmetli
0: Ali Ayhan
1: hocamızla evet, biz çok ameliyatlara girmiştik.
0: Kesinlikle anmak gerekiyor. Çok emeği var.
1: Evet bu şeyde çok emeği var. Hafta sonları sabah erkenden biz nöbetçi olurduk işte. Sabah erken nöbete gelirdi.
0: Tabii ki.
1: Ve bütün gün ameliyat yapardı
0: kesinlikle
1: hocam.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani nöbetçi grubun bir ekibi komple Ali Hoca'ya çalışırdık.
0: Ama hem Hacettepe'de hem arkasından
1: başkentte
0: de evet. Son anına kadar bütün cerrahilere devam etti.
1: Evet.
0: Yani o yüzden onu rahmetle anmak
1: rahmetle
0: lazım.
1: Rahmetle şükranlanıyorum. Çok güzel anılarım
0: hocaların
1: var.
0: Hocaların hocası olarak tanımlıyoruz onu. Jinekoloji
1: hatta hafta dedi. Sonu eğer ameliyathaneye gelmezse İstanbul'a götürürler değil uçakla hocam. İstanbul'da ameliyat yaptırırlardı.
0: Kesinlikle.
1: Yurt dışından
0: kesinlikle.
1: Hastaları gelirdi.
0: Hocamızı da almış olduk.
1: Evet ben bu kadın doğum ameliyatları deyince hep Ali hocam gelir aklıma. Nur içinde yatsın.
0: Evet.
1: Siz çalışma fırsatı bulmuş muydunuz
0: evet,
1: hocam?
0: Evet tabii ki Hacettepe'den hem hocamız hem evet. Sonraki dönemde kongrelerde falan çok karşılaştık ve hem jinekolojik onkoloji de zaten bir numara hocamız ve çok insan da yetiştirmiş oldu tabii.
1: Yani
0: ki.
1: Bir Anadolu şivesi vardı biliyorsunuz onun. Artık süremiz son bir dakika evet. Kaldığı için
0: son bir dakikada
1: Ali
0: da bir de ne yapalım
1: şey yaptım,
0: evet,
1: anmak
0: Ali Hoca'yı
1: istedim.
0: Da anmak istediniz iyi yaptınız.

0: nasıl toparlayalım hocam?
1: Sonra bu tarımalarda 50 yaş üstünde işte kolonoskopik değerlendirme oluyor. Gaitada gizli kan ve flexible rektosigmoidoskopi ile bir kolon taraması yapıyoruz. Çünkü anemi olursa hani kadınlarda anemin etiyolojisi farklı ama erkeklerde özellikle anemi olunca mutlaka kolon tümörü açısından taramaya ihtiyaç var. O da flexible rektosigmoidoskopi yaparak taranıyor.
0: Evet, acaba oradan mı kanıyor
1: bir
0: diye.
1: Bir de belki bitirmeden menopozda kanama istemiyoruz biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Menopoz artık menopoza girdik. Ortalama yaş 51. Menopoza girildi. Bir yıldır hiç kanama olmuyor. Sonra bir aniden kanama ortaya çıktı. İşte o zaman mutlaka gelinmeli. Çünkü bu sefer de rahim içi kanseri yani endometrium tümörü olabilir olasılığını
0: bunu tekrar edebilir miyim hocam?
1: Lazım. Yani evet menopozda kanamalar güzel değil. Mutlaka bir kadın doğum sizi görmeli. Bu evet. hassasiyeti göstermek lazım.
0: Evet, zaten.
1: Mutlaka bir şey çıkacağı anlamında değil ama kadın onu görsün.
0: Çok anormal bir durum.
1: Kesinlikle. O anlamda bir şey atlamamak için.
0: Bu da çok önemliydi hakikaten.
1: Ovarları ayrı yaş gruplarında kitleler şeklinde, kistler şeklinde konuşuruz sonra da.
0: Tabii ki.
1: Çok teşekkürler.
0: Hocam çok ben kendim de bir bayan olarak kendim de bayağı bilgilendim. Sizinle bu konuyu daha önce konuşmamıştık. Yani pek çok şey kanser başlığını konuşmamıştık en azından. Ben de çok bilgilendim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok çok teşekkür ediyorum dinleyenlere de.
0: Evet.
1: Sağlıklı nice günler diliyorum.
0: Bu programı kadınlar kendimiz için yapmış olduk. Kadın sağlığını konuştuk. Doktor Rahmi Sinan Karadeniz hocamızla Etlikşehir Hastanesi Kadın Doğum Bölümünün hocalarından kendisi. Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum size. Güzel katkılarınız için. Değerli dinleyenlerimiz, yayın yapımcınız ben Yemen Ulus. Yönetmenimiz Emine Ertürk Karaaslan. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum.
2: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Saat 14.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Siirt'in batısı, Batman çevreleriyle Bitlis'in batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Siirt'in batısı, Batman çevreleriyle Bitlis'in batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, bugün 2 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 12 derece, Bilecik 9, Bursa 12, Edirne 14, Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli 12, Sakarya 13, Kocaeli 12, Tekirdağ ve Yalova 12 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9 derece, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 6, İzmir 18, Manisa 15, Muğla 18 ve Uşak 10 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 25 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 24, Isparta 14, Kahramanmaraş 24, Mersin 22 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların doğusuyla Konya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Aksaray 11 derece, Ankara 10, Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 18, Kayseri 14, Kırıkkale 10, Kırşehir 9, Konya ve Nevşehir 11, Niğde 16, Sivas 12 ve Yozgat 4 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışı geçecek. Yağışların yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bartın 16 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 14, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu, Tokat çevreleri, Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 12 derece, Artvin 14, Bayburt 16, Çorum 9, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 12, Rize 13, Samsun 12, Sinop 15, Tokat ve Trabzon 11 derece. Doğu Anadolu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 17 derece, Ardahan 15, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 26, Kars 16, Malatya 22, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 19 ve Van 15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Siirt ve Batman çevreleriyle Diyarbakır'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Adıyaman 23 derece, Diyarbakır 22, Batman 23, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve son olarak Siirt 20 derece olacak.
Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Güney Ege ve Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu ve açıkları sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığını, sanrılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında düzenlenen mağara, sığınak ve tünel arama eğitimi dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla İzmir'de başarıyla tamamlandı. Nisan ayı ihracatı 25,4 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan'da ihracat geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25,4 milyar dolara yükseldi. En yüksek Nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedildi açıklamasında bulundu. Ankara'nın Beypazarı ile Aydın'ın 4 ilçesinde belirlenen alanlarda arazi oluşturma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Yoğun Pirit Mahallesi ile Aydın'ın Yenipazar, Kuyucak, Nazilli ve Sultanhisar ilçelerindeki 16 mahallede kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulanması kararlaştırıldı. Almanya Başbakanı Merz'in Amerika'nın İran politikasını eleştirmesinin ardından Pentagon önümüzdeki yıl içerisinde Almanya'daki 5000 askerini geri çekme kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya arasındaki gerilim Başbakan Merz'in Amerika'nın İran'la yürüttüğü savaşı stratejisiz ve düşüncesiz olarak nitelendirmesiyle yeni bir boyuta taşındı. Merz'in Amerika'nın İran tarafından aşağılandığına yönelik açıklamalarına sert tepki gösteren Başkan Donald Trump bu eleştirilerin hemen ardından Almanya'daki askeri varlığın azaltılacağını duyurdu. Ve son olarak spor. Galatasaray Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için sahaya çıkacak. 7 puan farklı liderliğini sürdüren Sarı Kırmızılı ekip 32. haftada deplasmanda Samsun Spor'la karşılaşacak. Galatasaray karşılaşmayı kazanması durumunda rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Saat 20'de Samsun'da oynanacak dev karşılaşmayı Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Fatsa Ordu-Gülyalı yolunun 16 ve 22. kilometrelerinde üst yapı inileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Kocaeli yolunun 26. kilometresindeki Tonemi Köprülü kavşağında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Bursa yönü trafik akışı alt koldan kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Bursa ve Bilecik'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışlar Marmara'nın güney ve doğusuyla Ege, Akdeniz, İç Anadolu'da Çankırı, Niğde ve Kayseri hariç Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'yla Bolu, Düzce, Sinop, Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Alanya, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında, Kuzey ve Kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusuyla Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun doğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. 4 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey batısının yüksekleriyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Afyonkarahisar, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Tunceli, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. 5 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Hakkari hariç Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacak. Batı bölgelerde mevsim normalleri civarına yükselecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 26 santigrat derece, Mersin Yenişehir'de 21, Muğla Fethiye, Antalya Alanya, Antalya Finike ve Antalya Kaş'ta 20 derece. Muğla Bodrum'da 19, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, Aydın Kuşadası, Muğla Datça ve Mersin Anamur'da 19, İzmir Dikili 17, Balıkesir Ayvalık 17, Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri 16, Çanakkale, Tekirdağ Süleymanpaşa ve Van Tuşba Limanı'nda 14 santigrat derece. İstanbul Tuzla İti Güney Mendirek Feneri'nde 13, Artvin Hopa'da 13, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos'ta 12, Sinop, Düzce Akçakoca, Ordu Altınordu, Samsun Atakum Bölge, Rize, Giresun, Bitlis Adil Cevaz Liman'da 12 santigrat derece. Bitlis Tatvan Liman 11, Kastamonu İnebolu, İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri'nde 11, Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 10, Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 10, Van Gevaş Akdamar Feneri'nde 9 ve son olarak Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 9 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık. Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Fırtına nedir?
3: Fırtına, rüzgarın saatte 34 ila 40 knot, Bofor rüzgar skalasına göre ise 8 kuvvetinde esmesi durumudur. Fırtına ismi daha çok hasar oluşturan olumsuz hava olayları için kullanılmaktadır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun batı kesimlerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel zirai don riski bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yayınlanacak tahminlerle meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. 1 Mayıs 6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezleri ...de beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara 3 derece, İstanbul 8, İzmir 7, Konya 7, Kocaeli 9, Bolu 2, Samsun 7, Trabzon 9, Tokat 5, Erzurum 1, Eskişehir 3, Afyonkarahisar 3, Balıkesir 4 ve Sivas 5 derece.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, bugün 2 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 12 derece, Bilecik 9, Bursa 12, Edirne 14, Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli 12, Sakarya 13, Kocaeli 12, Tekirdağ ve Yalova 12 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9 derece, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 6, İzmir 18, Manisa 15, Muğla 18 ve Uşak 10 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 25 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 24, Isparta 14, Kahramanmaraş 24, Mersin 22 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların doğusuyla Konya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Aksaray 11 derece, Ankara 10, Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 18, Kayseri 14, Kırıkkale 10, Kırşehir 9, Konya ve Nevşehir 11, Niğde 16, Sivas 12 ve Yozgat 4 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışı geçecek. Yağışların yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bartın 16 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 14, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu, Tokat çevreleri, Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 12 derece, Artvin 14, Bayburt 16, Çorum 9, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 12, Rize 13, Samsun 12, Sinop 15, Tokat ve Trabzon 11 derece. Doğu Anadolu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 17 derece, Ardahan 15, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 26, Kars 16, Malatya 22, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 19 ve Van 15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Siirt ve Batman çevreleriyle Diyarbakır'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Adıyaman 23 derece, Diyarbakır 22, Batman 23, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve son olarak Siirt 20 derece olacak.
Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Mayıs Cumartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca yağmurlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığını, sanlılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında düzenlenen mağara, sığınak ve tünel arama eğitimi dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla İzmir'de başarıyla tamamlandı. Nisan ayı ihracatı 25,4 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan'da ihracat geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25,4 milyar dolara yükseldi. En yüksek Nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedildi açıklamasında bulundu. Ankara'nın Beypazarı ile Aydın'ın 4 ilçesinde belirlenen alanlarda arazi oluşturma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Yoğun Pirit Mahallesi ile Aydın'ın Yenipazar, Kuyucak, Nazilli ve Sultanhisar ilçelerindeki 16 mahallede kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulanması kararlaştırıldı. Almanya Başbakanı Merz'in Amerika'nın İran politikasını eleştirmesinin ardından Pentagon önümüzdeki yıl içerisinde Almanya'daki 5000 askerini geri çekme kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya arasındaki gerilim Başbakan Merz'in Amerika'nın İran'la yürüttüğü savaşı stratejisiz ve düşüncesiz olarak nitelendirmesiyle yeni bir boyuta taşındı. Merz'in Amerika'nın İran tarafından aşağılandığına yönelik açıklamalarına sert tepki gösteren Başkan Donald Trump bu eleştirilerin hemen ardından Almanya'daki askeri varlığın azaltılacağını duyurdu. Ve son olarak spor. Galatasaray Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için sahaya çıkacak. 7 puan farklı liderliğini sürdüren Sarı Kırmızılı ekip 32. haftada deplasmanda Samsun Spor'la karşılaşacak. Galatasaray karşılaşmayı kazanması durumunda rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Saat 20'de Samsun'da oynanacak dev karşılaşmayı Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Fatsa Ordu-Gülyalı yolunun 16 ve 22. kilometrelerinde üst yapı inileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Kocaeli yolunun 26. kilometresindeki Tonemi Köprülü kavşağında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Bursa yönü trafik akışı alt koldan kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
5: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 12-21 derece, Atina sağanak yağışlı 12-17, Berlin sağanak yağışlı 10-26, Helsinki parçalı bulutlu -1-5, Kopenhag sağanak yağışlı 7-16, Londra sağanak yağışlı 9-23, Moskova çok bulutlu 4-13, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 11-26, Priştine sağanak yağışlı 2-15, Roma parçalı bulutlu 10-20, Saraybosna sağanak yağışlı 1-11, Sofya hafif yağmurlu 0-10, Varşova parçalı bulutlu 5-15, Viyana parçalı bulutlu 8-23, Zürih parçalı bulutlu 7-25 derece, Amman az bulutlu 12-29, Aşgabat parçalı bulutlu 9-22, Bağdat gök gürültülü sağanak yağışlı 20-32, Bişkek sağanak yağışlı 12-19, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 8-23, Kerkük az bulutlu 16-28, Kuveyt az bulutlu 24-29, Medine az bulutlu ve açık 22-36, Mekke az bulutlu ve açık 26-39, Riyad az bulutlu ve açık 25-38, Tahran parçalı bulutlu 14-27, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 18-23, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 10-22, Tokyo parçalı bulutlu 13-17 derece. Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 14-24, Kahire az bulutlu ve açık 19-36, Melbourne çok bulutlu 18-23, Montreal çok bulutlu 2-11, New York sağanak yağışlı 7-13, Sydney çok bulutlu 18-22, Washington sağanak yağışlı 6-13 derece, Çadırlunga çok bulutlu 4-12, Frankfurt sağanak yağışlı 10-26, Gümülcine sağanak yağışlı 6-14, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 12-24, Komlat çok bulutlu 4-12, Münih parçalı bulutlu 7-24, Podgorica parçalı bulutlu 7-22, Selanik sağanak yağışlı 6-15, Şumlu sağanak yağışlı 3-12, Taraklıya çok bulutlu 4-12, Balkaneş parçalı bulutlu 4-12, Senitsa parçalı bulutlu 5-17, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 15-24, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 17-22, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 12-24, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 9-28 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını...
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı...
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa...
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu...
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan...
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi'nde toplam yağış 61 kilogram. Amasya, Taşova, Borabay Orman Sahası'nda 43, Giresun Çanakçı'da 42, Diyarbakır Çermik'te 41, Tunceli Hozat'ta 40, Kütahya Domaniç Kocayayla'da 37, Ordu Perşembe İkinciler Köyü'nde 36, Trabzon Vakfı Kebir Hamzalı Köyü'nde 36, Sinop Dikmen'de 36, Adana Aladağ Madenli Mevki'nde 34, Bartın Kurucaş ile İlyas Keçidi, Samsun Ladik Aksel Kayak Merkezi'nde 33 kilogram. Kastamonu İnebolu ve Gümüşhane Kürt'ün Elciyes Köyü'nde 31, Çorum Ortaköy'de 30, Malatya Doğanşehir Kurucova Mevki'nde 28, Sakarya Kocaali Melen'de 27, Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde 26, Yozgat Çekerek Beyyurdu Köyü'nde 26, Şanlıurfa Siverek Karacadağ Radar Sahası, Kırşehir Akpınar ve Adıyaman Çelikan Çat Barajı'nda 26 kilogram. Bilecik Pazaryeri Bozcaarmut Köyü'nde 25, Bingöl Yayladere ve Elazığ Maden'de 24, Tokat Artova'da 22, Antalya Döşeme Altı Dağbeli ve Konya Doğanhisar'da 21, Rize Taşköprü Köyü'nde 20, son olarak Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde 19 kilogram. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Fırtına nedir?
3: Fırtına, rüzgarın saatte 34 ila 40 knot, Bofor rüzgar skalasına göre ise 8 kuvvetinde esmesi durumudur. Fırtına ismi daha çok hasar oluşturan olumsuz hava olayları için kullanılmaktadır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybedecek. Doğu Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybedecek. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybedecek. Doğu Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybedecek.
2: Toprak dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Madencilik çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar biz hep kalanız, hep şimdi hep şimdiyiz. Evden oturuyoruz.

0: haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, panelimiz simsiyah olmuş. Şimdi onu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiğimiz için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Siirt'in batısı, Batman çevreleriyle Bitlis'in batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Siirt'in batısı, Batman çevreleriyle Bitlis'in batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
3: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybedecek. Doğu Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybedecek. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybedecek. Doğu Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybedecek.

sayın dinleyiciler, bugün 2 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 12 derece, Bilecik 9, Bursa 12, Edirne 14, Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli 12, Sakarya 13, Kocaeli 12, Tekirdağ ve Yalova 12 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9 derece, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 6, İzmir 18, Manisa 15, Muğla 18 ve Uşak 10 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 25 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 24, Isparta 14, Kahramanmaraş 24, Mersin 22 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların doğusuyla Konya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Aksaray 11 derece, Ankara 10, Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 18, Kayseri 14, Kırıkkale 10, Kırşehir 9, Konya ve Nevşehir 11, Niğde 16, Sivas 12 ve Yozgat 4 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışı geçecek. Yağışların yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bartın 16 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 14, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu, Tokat çevreleri, Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 12 derece, Artvin 14, Bayburt 16, Çorum 9, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 12, Rize 13, Samsun 12, Sinop 15, Tokat ve Trabzon 11 derece. Doğu Anadolu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 17 derece, Ardahan 15, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 26, Kars 16, Malatya 22, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 19 ve Van 15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Siirt ve Batman çevreleriyle Diyarbakır'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Adıyaman 23 derece, Diyarbakır 22, Batman 23, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve son olarak Siirt 20 derece olacak.
Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Mayıs Pazar günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğlen batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğleden sonra 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, batısı yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında öğle saatlerine kadar 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, ilk saatlerde kuzeydoğudan yer yer 8, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, öğlen kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3, Kuzey Ege'de yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 8, doğusunda öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5, Doğu Akdeniz'de 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığını, sanlılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Ankara'nın Beypazarı ile Aydın'ın 4 ilçesinde belirlenen alanlarda arazi oluşturma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Yoğun Pilit Mahallesi ile Aydın'ın Yenipazar, Kuyucak, Nazilli ve Sultanhisar ilçelerindeki 16 mahallede kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulanması kararlaştırıldı. Almanya Başbakanı Merz'in Amerika'nın İran politikasını eleştirmesinin ardından Pentagon önümüzdeki yıl içerisinde Almanya'daki 5000 askerini geri çekme kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya arasındaki gerilim Başbakan Merz'in Amerika'nın İran'la yürüttüğü savaşı stratejisiz ve düşüncesiz olarak nitelendirmesiyle yeni bir boyuta taşındı. Merz'in Amerika'nın İran tarafından aşağılandığına yönelik açıklamalarına sert tepki gösteren Başkan Donald Trump bu eleştirilerin hemen ardından Almanya'daki askeri varlığın azaltılacağını duyurdu. Ve son olarak spor. Galatasaray Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için sahaya çıkacak. 7 puan farklı liderliğini sürdüren Sarı Kırmızılı ekip 32. haftada deplasmanda Samsun Spor'la karşılaşacak. Galatasaray karşılaşmayı kazanması durumunda rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Saat 20'de Samsun'da oynanacak dev karşılaşmayı Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Fatsa Ordu Gülyalı yolunun 16 ve 22. kilometrelerinde üst yapı inileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Kocaeli yolunun 26. kilometresindeki Tonemi Köprülü kavşağında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Bursa yönü trafik akışı alt koldan kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun batı kesimlerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel zirai don riski bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yayınlanacak tahminlerle meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. 1 Mayıs 6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezleri ...lerimizde beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara 3 derece, İstanbul 8, İzmir 7, Konya 7, Kocaeli 9, Bolu 2, Samsun 7, Trabzon 9, Tokat 5, Erzurum 1, Eskişehir 3, Afyonkarahisar 3, Balıkesir 4 ve Sivas 5 derece.
2: Toprak dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Bak tercih çok zor, kolay değil. Sen şimdiye kadar sen karlanırsan şimdi sen...

0: Bana bulduk. Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, panderimiz simsiyah olmuş. Şimdi onu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecek.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleri ile Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleri ile Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Fırtına nedir?
3: Fırtına, rüzgarın saatte 34 ila 40 knot, Bofor rüzgar skalasına göre ise 8 kuvvetinde esmesi durumudur. Fırtına ismi daha çok hasar oluşturan olumsuz hava olayları için kullanılmaktadır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar Batman'ın kuzey

0: Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
2: Bereket denizlerden sahile vuran dursu, balık ve yosun kokusuyla.
1: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
2: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
1: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir. Bir gün tükenebilir.
3: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz. Aç ve susuz kalabiliriz. Aç ve susuz.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybedecek. Doğu Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybedecek. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybedecek. Doğu Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybedecek.

Sayın dinleyiciler, bugün 2 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 12 derece, Bilecik 9, Bursa 12, Edirne 14, Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli 12, Sakarya 13, Kocaeli 12, Tekirdağ ve Yalova 12 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9 derece, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 6, İzmir 18, Manisa 15, Muğla 18 ve Uşak 10 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 25 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 24, Isparta 14, Kahramanmaraş 24, Mersin 22 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların doğusuyla Konya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Aksaray 11 derece, Ankara 10, Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 18, Kayseri 14, Kırıkkale 10, Kırşehir 9, Konya ve Nevşehir 11, Niğde 16, Sivas 12 ve Yozgat 4 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışı geçecek. Yağışların yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bartın 16 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 14, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu, Tokat çevreleri, Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 12 derece, Artvin 14, Bayburt 16, Çorum 9, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 12, Rize 13, Samsun 12, Sinop 15, Tokat ve Trabzon 11 derece. Doğu Anadolu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 17 derece, Ardahan 15, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 26, Kars 16, Malatya 22, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 19 ve Van 15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Siirt ve Batman çevreleriyle Diyarbakır'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Adıyaman 23 derece, Diyarbakır 22, Batman 23, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve son olarak Siirt 20 derece olacak.
Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Mayıs Pazar günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğlen batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğleden sonra 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, batısı yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında öğle saatlerine kadar 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, ilk saatlerde kuzeydoğudan yer yer 8, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, öğlen kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3, kuzey Ege'de yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 8, doğusunda öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5, Doğu Akdeniz'de 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığını, sanlılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Ankara'nın Beypazarı ile Aydın'ın 4 ilçesinde belirlenen alanlarda arazi oluşturma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Yoğun Pilit Mahallesi ile Aydın'ın Yenipazar, Kuyucak, Nazilli ve Sultanhisar ilçelerindeki 16 mahallede kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulanması kararlaştırıldı. Almanya Başbakanı Merz'in Amerika'nın İran politikasını eleştirmesinin ardından Pentagon önümüzdeki yıl içerisinde Almanya'daki 5000 askerini geri çekme kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya arasındaki gerilim Başbakan Merz'in Amerika'nın İran'la yürüttüğü savaşı stratejisiz ve düşüncesiz olarak nitelendirmesiyle yeni bir boyuta taşındı. Merz'in Amerika'nın İran tarafından aşağılandığına yönelik açıklamalarına sert tepki gösteren Başkan Donald Trump bu eleştirilerin hemen ardından Almanya'daki askeri varlığın azaltılacağını duyurdu. Ve son olarak spor. Galatasaray Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için sahaya çıkacak. 7 puan farklı liderliğini sürdüren Sarı Kırmızılı ekip 32. haftada deplasmanda Samsun Spor'la karşılaşacak. Galatasaray karşılaşmayı kazanması durumunda rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Saat 20'de Samsun'da oynanacak dev karşılaşmayı Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Fatsa Ordu-Gülyalı yolunun 16 ve 22. kilometrelerinde üst yapı inileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Kocaeli yolunun 26. kilometresindeki Tonemi Köprülü kavşağında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Bursa yönü trafik akışı alt koldan kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Fırtına nedir?
3: Fırtına, rüzgarın saatte 34 ila 40 knot, Bofor rüzgar skalasına göre ise 8 kuvvetinde esmesi durumudur. Fırtına ismi daha çok hasar oluşturan olumsuz hava olayları için kullanılmaktadır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, pazar günü öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, bugün 2 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 12 derece, Bilecik 9, Bursa 12, Edirne 14, Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli 12, Sakarya 13, Kocaeli 12, Tekirdağ ve Yalova 12 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9 derece, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 6, İzmir 18, Manisa 15, Muğla 18 ve Uşak 10 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 25 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 24, Isparta 14, Kahramanmaraş 24, Mersin 22 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların doğusuyla Konya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Aksaray 11 derece, Ankara 10, Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 18, Kayseri 14, Kırıkkale 10, Kırşehir 9, Konya ve Nevşehir 11, Niğde 16, Sivas 12 ve Yozgat 4 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışı geçecek. Yağışların yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bartın 16 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 14, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu, Tokat çevreleri, Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 12 derece, Artvin 14, Bayburt 16, Çorum 9, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 12, Rize 13, Samsun 12, Sinop 15, Tokat ve Trabzon 11 derece. Doğu Anadolu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışı geçecek. Yağışların Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 17 derece, Ardahan 15, Bingöl 18, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 20, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 26, Kars 16, Malatya 22, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 19 ve Van 15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Siirt ve Batman çevreleriyle Diyarbakır'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Adıyaman 23 derece, Diyarbakır 22, Batman 23, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve son olarak Siirt 20 derece olacak.
Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Güney Ege ve Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu ve açıkları sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığını, zanlılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendisini kamu görevlisi ve üst düzey devlet yetkisi olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Şerife Yılmaz hakkında 10 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırladı. İçişleri Bakanlığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 88.002 personelin görev aldığını, İstanbul'da kanuna aykırı eylem girişinde bulunan 575 kişi hakkında gerekli işlemlerin yürütüldüğünü bildirdi. Almanya Başbakanı Merz'in Amerika'nın İran politikasını eleştirmesinin ardından Pentagon önümüzdeki yıl içerisinde Almanya'daki 5000 askerini geri çekme kararı aldı. Amerika'da yapılan anket, Amerikan vatandaşlarının %61'inin ülkelerinin İran'a karşı güç kullanmasının hata olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.608'e ulaştı. Ve son olarak spor. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda saat 20'de başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Fatsa Ordu-Gülyalı yolunun 16 ve 22. kilometrelerinde üst yapı inileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Kocaeli yolunun 26. kilometresindeki Tonemi Köprülü kavşağında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Bursa yönü trafik akışı alt koldan kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
4: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için o çok sevdiğimiz kitaplar var ya, onlardan alıntılar derledik. Bakalım sizler de sevecek misiniz? Sorarlarsa ne iş yaptın bu dünyada diye rahatça verebilirim yanıtını. Yalnız kaldım, kalabildim. 6 milyar insanın arasında doğdum ve hiçbirine çarpmadan geçtim aralarından. Bu alıntı Hakan Günday'ın ilk romanı olan Kinyas ve Kayra'dan. Birçok insanın kendini bulduğu bir kısım. Yalnızlık daha güzel nasıl anlatılabilirdi ki? Hepimiz yalnız geliyoruz dünyaya. İçimizden şanslı olanlar aşık oluyorlar. Aşklarına karşılık buluyorlar, çoğalıyorlar. Kısacası mutlu geçiriyorlar dünya denen bu alemi. Bazılarımız da koskoca dünyada onca insan arasında kendi ruh eşini bulamıyor. Hepsinin arasından sıyrılarak geldiğimiz gibi geri gidiyoruz. Ne kadar hüzün vericidir değil mi? Otogarlar, tren garları. Bir sürü insan birbirinin yanından geçip gider. Belki birbirleri için çok uygundurlar ama dikkat çekmezler. Öylece trenlerine, otobüslerine biner, uzaklaşırlar. İnsanları genel anlamda seviyorum ama kimseye tahammülüm yok. Bazı anlar olur ya, İnsana kendi bile fazla gelir. Kimseyi görmek, konuşmak istemez. Kimseye tahammül edemez. Oysa ki tüm canlıları, insanlar da dahil seviyordur. Fakat hayat öyle şeyler yaşatır. Öyle boşluklarda bırakır ki, an gelir, o çok sevdiğimiz insanlara bile tahammül edemez oluruz. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabındandı. Milena'ya Mektuplar, Franz Kafka'nın kitabından. Mesela neden senin odanda duran, sen sandalyende ya da çalışma masanda otururken, uzanırken ya da uyurken seni bütünüyle gören mutlu bir dolap değilim. Neden değilim? Mesafelere rağmen devam eden ve sadece mektuplaşarak süren bir aşk öyküsü. Kafka büyük aşkı Milena'ya yazdığı mektupları hepsini bu kitapta toplamış. Sürekli hayata karşı bir sitem, ardından gelen teselli satırları okuruz kitapta. Bazen de böyle isyan eder Kafka. İnsanın sevdiğinin yanında olamaması, cansız masanın, sandalyenin bile ondan daha şanslı olması ne büyük bir haksızlıktır. Franz Kafka'nın diğer sözlerinin ve hayatı hakkında bilgilerin hepsi araştırılsa o kadar güzel şeyler çıkar ki. Marlowe Morgan'ın Bir Çift Yürek kitabından. Yalnızca son ağaç kesildikten, son ırmak zehirlendikten, son balık yakalandıktan sonra, ancak ondan sonra paranın yenemeyeceğini anlayacaksınız. En iyi felsefe kitapları arasında yer alan Bir Çift Yürek kitabı, insan olmanın gerekliliklerini hatırlatan muhteşem bir eserdir. Hepimiz hayatta kalmak ve daha iyi yaşamak için çalışmak, para kazanmak zorundayız. Bu gayet normal bir şeydir. Fakat bunu abartıp dünyamızı para üzerine kurarsak, daha doğrusu parayı dünyamızın merkezine oturtursak, asıl sıkıntı sonradan başlıyor. İnsanlığın varoluşundan bu yana güçlü olma savaşı aslında bu. Yeraltı kaynakları, petrol rezervleri için yapılan savaşların tek amacı daha çok zengin olmak. Oysa günün birinde hepsi bitecek. Bina dikmek için kestiğimiz ağaçlar bitecek. Irmaklarımız kuruyacak. Savaşacağımız yeraltı kaynaklarımız hiç kalmayacak. Peki o noktadan sonra ne yapacağız? İstediğiniz kadar zengin olun. Tabaklarınızın içine altınları koyamazsınız ki. koysanız da yiyemezsiniz ki. Ve George Orwell'in 1984 kitabı o kadar güzeldir ki cümle. Biz düşmanlarımızı yok etmek için uğraşmayız. Onları değiştiririz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yok etmek sadece zorbaların ve cahillerin işidir. Bir insan zekasıyla yenemeyeceğini anladığı anda ya şiddete başvurur ya paranın gücüne. Birisi sizinle aynı fikirde değil diye onu yok edemezsiniz. Medeni ve erdem sahibi insanlar asla böyle yapmazlar. Çok okuyan ve bilginin gücüne inanan her insan sadece konuşma yolunu seçer. Sizden olmayanları yok etmek yerine bilginin ve fikrin gücüyle sizin gibi düşünmesini sağlamalısınız. Adam Faver'ın Olasılıksız kitabından alıntı ise şu. Aslında eğer bir şey yapabileceğini düşünürsen bu mümkün olmasa bile yapabileceğini görürsün. Eğer yapamayacağını düşünürsen o zaman çoğunlukla yapamazsın. Çünkü yapmayı denemezsin bile. Olasılıksız son yılların en çok okunan ve en popüler kitaplarından biri. Alıntıdaysa düşüncenin gücünü görmemiz istenmiş. Evrene gönderdiğimiz o pozitif enerji düşünceleri var ya onlar. Eğer bir şey hakkında olumlu düşünür ve gerçekleşeceğine yürekten inanırsan başarırsın. Tam tersi, daha baştan karamsar bakıp yapamayacağımızı düşünürsek olacağı varsa da olmaz. Unutmayın, hayatınız sizin elinizde şekillenen çok özel bir hamurdur. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Necip Fazıl'ın Anladım İşi. Sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu. Gerisi yalnız çelik çomakmış sözleriyle bitirelim. Kitaplar elinizde, okunuyor vaziyette, kulağınızda hep bizde olsun efendim.
3: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Türkiye'nin en havalı radyosu, meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Sevgili dostlar, merhabalar.
1: Merhaba.
0: İki Elin Sesi bugün yine önemli bölümlerden biriyle sizinle karşı karşıya. Neden?
1: Çünkü çok ağır bir ismi ağırlıyoruz. Çok ağır bir isim derken, Türk halk müziği uzmanı, derlemeci ve öğretim görevlisi. Yine aynı şeyi tekrarlayacağım. Başımızın tacı, değerli.
2: Çok teşekkürler. Çok
1: hocamız teşekkürler. İhsan Öztürk bizimle. Şeref verdi yayınımıza. Ne mutlu bize.
2: Ben şeref duydum. Çok teşekkür ederim her ikinize de.
0: Estağfurullah. Bugün tabii İhsan Öztürk'le bir seri program yapsak, aslında her hafta gelirim dese biz hemen atlayacağız da. O kadar tabii olun, yoğun temponun arasında bunu istemeyecek kadar akıllıyız abi. Yani. bugün işte dedik ki sadece kendi derlediği türkülerden oluşan bir repertuarla onları konuşalım istedik. O da kırmadı bizi, sağ olsun. Çünkü derleme deyince memlekette akla gelen en önemli isimlerden bir tanesi İhsan Öztürk. Abi, derleme dediğimiz şey ne ola ki?
2: Derleme bir müzik eserini kaynak kişiden alıp, müzikal hataları varsa hem kaynak kişiyi uyararak düzelttirmek veya düzeltmek, hem de sözel anlam olarak, vezin olarak düzgün olmayan yerler varsa derleyici bence bunları uyarmalı. Ben derleyiciliği ses kaydı alarak bir yere taşımak anlamında almıyorum açıkçası. Tabii derlemenin bir okulu yok. Bir diploma gerekmiyor. O yüzden de bakıyoruz, ses kaydını alıyor, nota bilen birine götürüyor, adını da derleyen diye yazıyor.
1: Konservatuar ve şeylere girmesi gerekmiyor mu hocam? Üniversitelere, müzik okullarının derlemeci nedir? Nasıl
2: bir dönem derleme? Bir derlemeyle ilgili uygulamalı ders yapılsa muhakkak sevgili Emel çok iyi ederler bence. Çünkü sorular kolay. Yani bir derleme fişi ben öğrencilerime de veriyorum. Ben kaynak kişilere neler soruyorsam, iki sayfalık bir sorulardan oluşan derleme fişi hazırladıydım kendime. Onu öğrencilere de gönderiyorum. Ola ki gittikleri yerlerde yaşlı ninelerden özellikle kız öğrencileri teşvik etmeye çalışıyorum. Bir ninni farklı söyleyebilirler. Bir kına türküsü söyleyebilirler. Bir halay havası söyleyebilirler. Bu soruları sorarak kaydedin. Notayı almanıza da yardımcı olurum diyorum. Yani sesi taşımak derleyicilik değil. Derleyici derleme yaptığı yöreyi ne kadar tanıyor? Yerel ağzını ne kadar biliyor? Geleneklerini görmüş mü? Kına gecesi nasıl yapılıyor? Düğünler nasıl yapılıyor? Ben derleyiciliği biraz daha ayrıntılara dikkat ederek ele alan bir hale getirilmesinden yanayım.
0: Peki abi, bir önce kavramları yerine oturtalım. Derlemeci diye bir şey var mı? Derleyici mi? Ya İkisi derleyen de kullanabiliyor mu?
2: Şimdi derlemenin sözlük anlamı toplayıp bir araya getirmek. Bu gelenekleri derlemek şeklinde görüyoruz.
0: Tabii bir sürü masalları şey derlenebilir.
2: Masalları derlemek
0: tabii
2: şeklinde görüyoruz. Halk oyunlarını derlemek şeklinde görüyoruz. Uzmanları yaptığı zaman çarpıtılmadan kitlelerle buluşabiliyor bu derlenen eserler. Ama derleyici diye eseri getirenler yöreyi tanımıyorsa, halk edebiyatıyla ilgili fazla bilgisi yoksa, vezin hatalarına, söz hatalarına rastlıyoruz ki ben bunlarla da ilgili bir çalışma yapmaya başladım. Birçok işim gibi o da daha bitmedi. Yanlış şekilde giren repertuara türkü sözleri konusunda. Yani metin tamiri yapılması gereken epeyce türkü var.
0: Var tabii. Abi peki bir türküden önce bir şey daha sorayım da ben hemen aklıma gidip sonra unuturum diye bunu. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde konservatuvarda ders veriyorsun.
2: Evet.
0: Peki oradaki yöneticiler bilmiyorlar mı? Burada İhsan Öztürk diye bir cevher var. Biz bu derlemecilik, derleyicilik konusunda bir işte bölüm açsak da buradan birkaç kişi yetişse diye.
2: Haldun'cum, ben okulda tüm hocaları, müdür de dahil, çok seviyorum. Açıkçası her şeye çok dikkatle yaklaşıyorlar, özenerek yapıyorlar işlerini. Ben orada 3 kuruldayım danışma kurulu olarak. Bir çalgı eğitim bölümünün kurulu var. Oraya da yazdılar. Tamam olur dedim. Ses eğitimin danışma kurulu var. Orada da varım. Bir de onların aldıkları kararları değerlendiren genel okul yönetiminin müdürün falan katıldığı bir kurul var. Orada da varım. Benim önerdiğim her şeye sıcak baktılar. Ve rapor halinde bunlar rektörlüğe gidiyor. Ama hangisi hayata ne zaman geçer onu bilemiyorum. Çünkü bu bizim elimizde olan bir şey değil. Hatta ben önerilerimden biri şuydu. Özellikle mezun olacak 4. sınıf öğrencilerini Ankara'nın çeşitli yerlerine götürerek, örneğin kızları bir kına gecesine, Ankara'nın civarında gelenekleri sürdüren, bozmadan sürdüren bir ilçenin, bir köyün kına gecesinde hem görüntüler alsınlar, hem yaşlı hanımlarla konuşarak kafalarına takılan soruları sorsunlar. Bize bir ekipman ne gerekir? Görüntü kaydı yapan kameraman, bir de sanırım araç tahsis ederlerse bunları yapabiliriz. Ama işte her şey imzalarla, yukarılara yazılarak, yazışmalar uzun sürebiliyor. Bilemiyorum. Yoksa okulun yaklaşımı, bölüm başkanları da bu konuda çok değer verdiğim hocalar. Yani çalgı eğitim bölümü de, ses eğitim bölümü de, ben iki hocayla da.
0: Yani ben konuşalım. Bilmem, benim görev yaptığım bir yerde sanatçılık varsa bir bölüm açarım
2: bir,
0: oraya.
2: Bir dönem halk oyunları ses eğitimdekiler oynasınlar istedim. Bir iki yöreyi. Bu neye yardım eder? Belki öyle bir soru gelir dinleyenlerin aklına. Vücut dilini iyi kullanamayan bir dolu solist görüyoruz. Mikrofonu nasıl tutacak, elini nereye kuracak ya da sabit mikrofonla elleri nasıl durmalı? Halk oyunları oynayan biri eminim vücut dilini çok iyi kullanacaktır.
0: Tabii ki
2: buna
0: tabii
2: en iyi örnek de İbrahim Tatlıses'tir. Yöre oyunlarını, çok iyi halk oyunlarını bildiği için. İlk televizyon programında ben çalmıştım İbrahim Tatlıses'e. Gaziantep'in bir halayını, biz o zaman bizdense programlarını yörede eğer oyunu yoksa söyletmiyorduk solistlere. Bizim prensibimiz oydu. Yani bizim halk oyunları ekipleri manken değil, sağa sola sallanacak mantığıyla bakıyorduk. Bir Gaziantep halayını Hış Hış Hançeri okuttuk. Hatta rahmetli Atakan Çelik abi dedi ki İhsan Urfa'dan olması şart mı? Yok abi, değil dedim. O zaman dedi ya Antep'in güzel halayı var İbrahim, onu oku dedi. Hoytur'da çalışma yaparken. Sözlerini de Atakan abi yazdı. Ve arada da bir hoyrat okudu. Çok da ses getirdi.
0: Bir dalda iki payamlı.
2: Bir dağda iki payamlı. Evet.
0: Geleni gideni sayam. Evet abi, o zaman Ezrail Selim'e nasıl çöker acaba?
2: Bu tabii konulara girince ben de kendimi herhalde frenleyemiyorum. Çok ayrıntılara giriyorum. Bu türküde benim çok sevdiğim bir hemşerim Sivas'ın Tokuş köyünden, ki sen iyi bilirsin, evet, köyü evet, merkeze yakın. Yüksel Yıldız kardeşimiz Hakk'a yürüdü 2-3 evet, yıl önce.
0: Yattı yer incidesi.
2: Ondan epeyce türkü aldım. Hepsini yazma fırsatım da olmadı biraz ihmallikten. Bunu ilk albümümde okumuştum. 85 yılıydı sanırım. Yüksel kardeşimizi rahmetle analım. O türküyü söyleyelim.
0: Eyvallah hocam.
2: Ezrail Serim'e çöktüğü zaman kırılır kanadın. Kol yavaş yavaş. Bu da Mesleki adlı Ruh Saati'nin çıraklarından olan bir ozana ait sözlerdi.
0: Evet.

0: Teşekkürler hocam. Hep bahsederler. Benim babamın dayısının böyle bir defteri varmış. O da çok söz yazarmış. Hmm. Hiç ulaşamadım. Gerçi ben çok araştırdım ama yani bütün şeyler gitti. Ve annemin anneannesi de çok güzel söylermiş. Hmm. Ama o kaynaklar gitti hocam. Hiç ulaşamıyoruz. O defter keşke elimize geçmiş olsaydı ya, ama.
1: Ya muhakkak iyi olurdu. Şimdi tabii şeylerin, ozanların birçoğunun şiirlerini yazan deftere, okuma yazma bilmiyorlar, yazan olmadığı için kaybolmuş gitmiş.
0: Evet.
1: Serdar'ı bunlardan birisi. Serdar'ın bilinen şiiri söylediklerinin yarısı bile değil diyorlar.
2: Tabii ki. Ya.
1: Şeye dermiş ki torunlarına, oğlum gelin söyleyin de yazın. Aman dede yav, senin de işin yok mu diye. Şey yapmazlarmış yani bunlar.
2: Derlediğin Türkler aslında bir yöre seçimin, tercihin oldu mu abi hiç? Yani ya da
1: tabii,
2: rast gelen oldu mu hiç böyle?
1: Tercihim şöyle oldu. Şimdi benim büyüdüğüm yer Sivas bölgesi, Şarkışla bölgesi. Emle elimden geldiğince tanımaya çalıştım kültürel anlamda. Şimdi bizim bölgeye yakın kültürü olan yerlerden derleme yapmayı daha doğru buluyorum. Anne tarafım da benim Malatyalı. Onun için de Malatya'da bir ilgi duyuyorum Sivas'ın dışında. Yani annemin büyük dedeleri Malatya'dan Şarkışla'ya göç etmişler.
2: Bu şey zaten Sivas deyince Erzincan'da, Erzurum'da, Malatya'da çok yabancı olmuyor zaten. Tunceli'de.
1: Şimdi bir de benim deyişlere özel bir ilgim var şu yüzden. Deyişlerin sözlerinde o usta ozanların bir kompozisyon çizdiğini görüyoruz. Başlangıç, geliştiriyor ve sonuçlandırıyor. Yani konu bütünlüğü, uyak bütünlüğü, ayak bütünlüğü olduğu için beni daha çok etkiliyor açıkçası deyiş sözleri. Bu yüzden de deyiş derlerken daha keyif alıyorum. Onları notaya alırken.
2: Çok da doğal tabii, insanın bir tercihi de olmalı zaten yani.
1: Evet. Yani derlediğim türkülerde galiba deyişler bayağı bir yer tutuyor.
2: Ya ve şey tabii Şarkışla'yla da doğal olarak beraber anılıyor isminde yani.
1: Evet.
2: Ama tabii Şarkışla da bu anlamda oldukça değişik özelliklere sahip türküleri de barındıran bir yöre.
1: Evet. Özellikle Kazan'ın içinde makam olarak Kürdi, Hicaz gibi
2: az rastlanan o yöre.
1: Evet.
2: O belki hani Kürdi deriz, biraz Emlek'le alışveriş de olmuştur. O olabilir Kürdi perdes falan ama.
1: Emlek daha çok Hüseyin'i Gülizar gibi makamları işlemiş.
2: Hani ben yani, şeye bu Kırşehir olan yakınlığı falan anlamında.
1: Şimdi Orta Anadolu'nun özelliklerini görebileceğimiz Sivas ilçeleri de var. Özellikle Gemerek tarafı, Kayseri'ye yakın olması hasebiyle oradan etkilenmiş. Hatta Şarkışla'da Bozlak var.
2: Evet.
1: Hatta ben vermeyi önce düşündüğüm bir çok güzel bozlak var. Bir dikme diktim de yetiremedim, koyu gölgesinde oturamadım diye. Ama eminim bunu versem ben bu Kırşehir'in şeylerini andıran bir seyri var. Yani şimdi tabii anlatmak zor bunları müzik camiasına. O kültürden ne kadar beslenmiş Şarkışla. Maya bölgesinin başladığı, Bozlak bölgesinin bittiği bir sınır. İki taraftan da beslenen eserlere rastlıyoruz.
2: Tabii sınır da öyle, kültür sınırı, öbür sınırı tanımıyor tabii.
1: Evet, bir yani. De çok göç alan bir yer Şarkışla. Örneğin birkaç tane Karslı muhacirlerin oluşturduğu köy var. 93 muhacirlerin.
2: Evet, Sivas'ta yoğundur onlar.
1: Evet.
0: Tabii doğal olarak etkilenecek.
1: Evet. İnsanların da en kolay taşıdığı yükü beyninin içindekiler, gelenekleri, kültürleri, alışkanlıkları getirmişler muhakkak. Ama Şarkışla'nın Emlek bölgesinin kendine has bir ifade özelliği var. Makam olarak, usul olarak,
2: evet,
1: sözel anlamda da çok güçlü.
2: Çok güçlü. Peki o zaman fırsat eldeyken bir türkü daha mı dinlesek?
1: Bu da Çorum'dan bir deyiş. Ali Çakmak da benim bir öğrencimin babasıydı. Uzun yıllar Almanya'da kalmış. Oğlu da şimdi öğretmen, yaşlanmıştır oldu. 85 yılıydı sanırım ya da 86 yılıydı oğlunu bana getirdiğinde. Bana dedi ki ya ben Cemler'de çok zakirlik yaptım. Çok da güzel Cem havalarım var. Hiç duyulmamış dedi. Ve ondan galiba bir kasetin arkalı önlü ne kadar kayıt olursa 20'ye yakın eser olduğunu düşünüyorum. Onları kaydettim. Bazılarını henüz daha yazamadım. Onlardan biri, ona da rahmet olsun, evet. Ali Çakmak.

0: teşekkürler hocam.
1: Peki anlayana YouTube programı devam edecek mi? Bir ve ikinci bölüm çektiniz.
2: Evet. Nasıldı peki Emel Hanım sizin bakışınızla
1: ya, o ben şey? Ben çok beğendim.
3: Bir de izleseydim.
1: İzledim tabii ki. İzlemez miyim?
2: Şimdi tabii biriken bazı sıkıntılar oluyor. Böyle üzüldüğüm, kızdığım gelişmeler. Onları da Haldun kardeşim çok güzel soru soruyor. Çok
3: sağ ol abi.
2: O yüzden ben de çok sıcak buldum. Umarım zaten verdiğimiz mesajlardan bir şeyler anlıyorlardır.
3: Zaten böyle işte İhsan abinin canı sıkıldıkça dedik çekeceğiz.
2: Tamam evet bir çekelim bir bu yakınlarda istersen yine bir.
3: Mart'ın başında hemen bir tane
2: tabii
3: çekelim.
2: Olur.
3: Çünkü 3-5 günde hazırlığı sürüyor. Ondan sonra Mart'ın ortasına doğru da yayınlarız.
2: Yani izlerken
1: çok
2: keyif
1: aldım ben.
2: Çok doğal bir ortamda onu gördüm.
3: Zaten yani öyle işte ev ortamında çekiyoruz evet. Malum zaten. O bir sıcaklık sağlıyor. Bir de şey ne derler pat diye sorup pat diye konuşuyoruz yani. Şöyle tabii, önceden tabii. Bir hazırlık hadi şunu şöyle mi diyelim bu kötü mü oldu falan değil.
1: Sen zaten yapmasın öyle bir şey hazırlıklı. Evet, evet.
2: Hazırlık. Tabii o işte doğaçlama sohbet daha iyi oluyor bence. Evet. Daha doğal bir görünüm.
3: Bugün şunu da çekmeyi düşündüm getirip sonra baktım ki çok saz var falan bir de malzeme taşıyamayacağım. Şimdi bugün ondan iptal ettim yani. Yoksa
1: peki
3: bugün de çekeceğim.
1: Kaçırdım mı ben kitap olayını? İhsan hocam için kitap yazıyor muydun? Başlamış
3: İşte o aradan İhsan abi de top.
1: 2019 pandemide çekilen bir şey i̇şte çekimdi o, değil mi? O zaman onu da izledim de ben.
2: İhmal oluşundan kaynaklıyor, ki, evet. Kaynaklanıyor. Vallahi yoğunum. Yani,
1: İnanıyoruz hocam. Bir ki ona da zaman ayırmak gerekiyor.
2: Evet.
1: Epeyce bir zaman.
3: Şimdi abi okuldaki öğrencilere dağıttığını söylediğin formlar vardı.
2: Evet. Derleme fişleri.
3: Evet o derleme fişlerini biraz bize onu anlatmanı istiyoruz. Çünkü okulda gelip ders alamayan dinleyicilerimiz belki niyetliler böyle bir şeye. Ya da bir derlemenin nasıl olduğunu merak ediyorlar. Ne soracaklar? Ya da evet. Ben bir türkü aldım geldim benden derleyeceksiniz. Nelere hazır olayım?
2: Şimdi tabii derleme fişinde çok uzun sorular da ben çok önemlilerine değineyim. Hı hı. Önce kaynaklık edecek kişinin adı, soyadı, yaptığı iş, müzikle ilgisi ve doğduğu, büyüdüğü yer. Söyleyeceği türkünün hangi yöreden olduğunu tespit etmek için acaba o türküyü memleketinden mi öğrendi yoksa çalışmaya gitti bir yerlerden mi öğrendi? Askere gitti oradan bir arkadaşından mı öğrendi? Bunları tespit etmek için birkaç soru sormak lazım. Müzikle ilgisi ne? Enstrüman, müzik aleti çalıyor mu? Bunlar sorulmalı. Müziğin dışındaki işi ne? Bunları söyleyeceği eserleri kimlerden öğrendi? Öyküsü var mı? Nerelerde söylenirdi?
3: Evet.
2: Bu türkülerin bir özel anlamı var mı? Özel söylendiği yerler var mı gibi? Biraz detaya girmesinde fayda var. Eğer kaynaklık eden kişi kendi saz çalmıyor da bir başka arkadaşı eşlik ediyorsa ona o eşlik edenin de kimliğini sorarak öğrenmeli ve adreslerini hatta günümüzde telefonlarında almalı, o derleme fişine yazmalı. Öyle de sorular var.
3: Tabii çünkü nerede bir şey soracak yaşıyor? Belki aklına takılan bir
2: evet.
3: Şey.
2: Uzun süre memleketinden ayrı kalmış mı? Dil özellikleri etkilenmiş mi? Yörenin kültürünü muhafaza edebiliyor mu? Bunları sormak gerekiyor. Daha sonra türküyü aldıktan sonra da türkünün sözlerini muhakkak söyleneni ben nasıl olsa yazarım dememeli. Kağıda yazmalı ve kaynak kişiye okumalı. Bir de dinler misin yanlış yazdığım bir yer var mı? Diye.
1: Niyet ediyorsunuz.
2: Kaynak kişi yanlış söylediyse, vezin hataları varsa, prozodi bozukluğu varsa onu da uyarmalı. Ya burada biraz söz sıkıştı. Acaba orada fazla hece var.
3: Evet.
2: Sen mi hatırlayamadın doğrusunu gibi sorularla prozodi bozukluklarını gidermeye yönelik bir şeyler yapmalı. Onu sorabilmek için de biraz müzikle iç içe olması lazım. Prozodinin ne olduğunu bilmesi lazım. Yani ben kaydettim, ben derledim mantığıyla bakılmamalı. Daha sonra da kayıt bitti. Eğer görüntü alabilirse görüntülü kayıt daha da iyi olur.
3: Tabii ki.
2: Benim o şansım yoktu. Ben hep ses kaydı alarak derlemeler yaptım. O zaman öyle kamerayla çekim yapacak olanaklarım olmadı. Derlediğim yıllarda. Daha sonra da türküde geçen yerel sözler var mı? Onların altını çizmeli. Bunları bize bir açıkla demeli. Ne anlama geliyor? Bu yerel sözcükler olmaz da Arapça, Farsça olabilir. Onları da eğer kaynak kişi bilmiyorsa kendi araştırıp anlamlarını bulmalı. Sonra notaya alırken de tabii yöreyi tanıyorsa müzikal hataları da tespit edebilir. Usulsüz olan yerler olabilir. Ritimden çıktığı yerler olabilir. Onlara da müdahil olmalıdır.
3: Evet. Yani bunlar bayağı işe yarayacak bilgiler bence abi.
2: Yani derleyicinin işi kolay değil.
3: Değil.
2: Ama de ses taşımak kolay.
3: Sorumluluğu da büyük.
2: Bence de, evet. Yoksa bir ses kaydını falana aşağı rastlamış, ondan da kayıt almış, getirmiş birine de notaya aldırtmış, derleyen diye de adını yazıyor.
3: Bu
2: kadar kolay olmamalı derleyicilik.
3: Abi çok teşekkür ediyoruz.
1: Türkülerle
3: kapatacağız bugün programımızı. Ellerine, ağzına, ağzına sağlık.
2: Ben çok teşekkür ederim. Malatya Arguan'dan Behlül Alkan'dan notayı aldığım bir uzun hava. Bir bülbülüm gül dalında öterim.

0: saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 7-11, Bilecik 5-8, Bursa ve Çanakkale 7-12, Edirne 5-15, İstanbul 8-12, Kırklareli 5-12, Kocaeli ve Sakarya 8-13, Tekirdağ 7-12, Yalova 10-14 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar iç kesimlerde kuvvetli, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacak. Rüzgar kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 4-8, Aydın 8-18, Denizli 9-12, Kütahya 2-5, İzmir 9-14, Manisa 8-12, Muğla 6-13, Uşak 3-11 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Antalya il merkezi dışında kuvvetli, Isparta, Burdur çevreleriyle Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Adana 16-22, Antalya 15-19, Burdur 5-13, Hatay 14-22, Isparta 6-14, Kahramanmaraş 13-20, Mersin 17-20, Osmaniye 15-26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 8-12, Ankara ve Çankırı 5-11, Eskişehir 4-9, Karaman 9-12, Kayseri 9-18, Kırıkkale 5-9, Kırşehir 5-10, Konya 8-12, Nevşehir 6-12, Niğde 8-15, Sivas 7-16, Yozgat 1-6 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. İç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Bartın 7-17, Bolu 3-10, Düzce 7-13, Karabük 6-15, Kastamonu 2-10, Zonguldak 7-12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu ve Tokat'ı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 5-14, Artvin 8-23, Bayburt 7-16, Çorum 3-11, Giresun 9-12, Gümüşhane 8-19, Ordu 8-11, Rize ve Samsun 9-12, Sinop 8-16, Tokat 5-11, Trabzon 9-12 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı 8-16, Ardahan 5-16, Bingöl 10-18, Bitlis 8-14, Elazığ 12-20, Erzincan 10-17, Erzurum 5-14, Hakkari 10-16, Iğdır 14-25, Kars 5-16, Malatya 11-20, Muş 9-17, Tunceli 11-18, Şırnak 12-18, Van 7-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 15-19, Batman ve Diyarbakır 12-21, Gaziantep 12-22, Kilis 15-25, Mardin 13-22, Şanlıurfa 15-25, Siirt 14-20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasunop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi tanıtım programında konuştu. Ailenin huzurunun, saadetinin ve güvenliğinin milletin varlığından ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, devletin, devlet ana, vatanın ana vatan olarak isimlendirilmesinin tesadüf olmadığını, bu kavramların temelinde binlerce yıllık kültür mirasının yattığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü ve sağlıklı aileler, aziz milletimizin mutlu ve müreffeh geleceğinin güvencesi, artan saldırılar karşısında sığınılabilecek en güvenli limanıdır, dedi. İstanbul Valiliği basında yer alan sahipsiz hayvanlarla ilgili geri adım iddialarını yalanlayarak yasal hükümlülüklerin harfiyen uygulanacağını duyurdu. Ayrıca valilik, sorunun çözümü için İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda alınan 6 maddelik kararları da kamuoyuyla paylaştı. İnternet ortamında yapılan bilgi ve belge alışverişlerinin hukuki delil olarak kullanılmasına imkan sağlayan KEP hizmeti kapsamında 3,8 milyonu gerçek, 833 bini tüzel kişileri olmak üzere toplam 3,91 milyon kayıtlı elektronik posta hesabı oluşturuldu. İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksamalar, lüks araçların motorları için hayati önem taşıyan sentetik baz yağ stoklarını tükenme noktasına getirdi. NATO sözcüsü Hart, Amerika'nın Almanya'daki yaklaşık 5000 askerini geri çekme kararının ayrıntılarını görüştüklerini bildirdi. Hart, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Amerika'nın Almanya'da konuşlu yaklaşık 5000 askerini geri çekme kararları ile ilgili açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya'daki askeri konuşlanması ile ilgili kararının ayrıntılarını anlamak için çalışıyoruz ifadesini kullanan Hart, bu düzenlemenin Avrupa'nın savunmaya daha fazla yatırım yapmaya ve ortak güvenlik için daha büyük bir sorumluluk üstlenmeye devam etmesi gerektiğinin altını çizdiğini belirtti. İran'ın Zencan eyaletinde Amerika ve İsrail'in saldırılarında patlamayan mühimmatların infilak etmesi sonucu devrim muhafızları ordusu mensubu 14 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi. Katar, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ile İran arasında yaşanan savaş nedeniyle durdurduğu ve 12 Nisan'da kısmen yeniden başlattığı denizcilik faaliyetlerini tamamen devreye alacağını duyurdu. Pakistan Dışişleri Bakanı bölgede ve ötesinde barış ve istikrarı desteklemek amacıyla yapıcı işbirliği ve diplomasiyi teşvik etmeye yönelik devam eden çabaların altını çizdi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'la TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda saat 20'de başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Fatsa Ordu Gülyalı yolunun 16 ve 22. kilometrelerinde üst yapı inileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Kocaeli yolunun 26. kilometresindeki Tonemi Köprülü kavşağında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Bursa yönü trafik akışı alt koldan kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgar pazar günü İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen rüzgarın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgar pazar günü İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esecek. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen rüzgarın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Rüzgar ne demektir?
4: Yeryüzüyle ilişkili olarak genellikle yatay gelişen hava hareketidir.
3: Biliyor muydunuz?
5: Neden kendimizi gıdıklayamayız? Hiç kendi kendinizi gıdıklamayı denediniz mi? Başaramadınız değil mi? Çünkü gıdıklanmaya ne kadar duyarlı olursanız olun, kendinizi gıdıklayamazsınız. Bunun nedeni, beynimizin etrafımızda olan bitenleri takip ederken pek çok hissimiz arasında en önemli olanları hissetmeye programlanmış olmasıdır. Mesela oturduğunuz sandalyeyi veya ayağımıza giydiğimiz çorabı özellikle onları düşünmediğimiz sürece hissetmeyiz. Ama omuzumuza dokunan bir el hemen bizi irkiltecektir. Beynin bu hisleri ayırt etme fonksiyonunu sürdürebilmesi için bizim temasımızı başkalarının temasından ayırt etmeye yarayan bir sinyal üretmesi gerekir. Bu fonksiyonu gerçekleştirense beyinciktir. Yaklaşık 110 gram ağırlığındaki bu organ, kendi eylemlerimizin yaratacağı hisleri tayin eden yerdir. Beklenen veya beklenmeyen reaksiyonları ayırt etme işi beyinciye aittir. Beyincikten gelen sinyallere göre beyin bu hissin önemli olup olmadığına karar verir. Gıdıklanma hissi abartılmış bir refleks olmakla birlikte eğer size dokunan yani size ait bir organsa beyin bu gıdıklanmanıza değil dokunduğunuz organdan mesela elinizden gelen hislere öncelik verecektir.
3: Biliyor muydunuz?
5: Niçin ayı bazen gündüz de görüyoruz? Aynı soru yıldızlar için de geçerlidir. Aslında gündüzleri ayı ve yıldızları görmemize mani olan tek engel güneş ışığıdır. Dünyamıza diğer yıldızlardan daha yakın olmasından dolayı güneş ışığı daha tesirli gelir. Atmosfer bu tesiri daha da arttırır. Dolayısıyla güneş ışığının yanında ay ve yıldızlardan gelen ışınlar çok cılız kalır. Ne zaman ki güneş batar, o zaman ay ve yıldızların ışınları daha iyi bir şekilde görünür. Bunu elektrikler kesildiğinde yaktığımız mum ışığının elektrik gelince çok cılız kalmasına benzetebiliriz. Ancak ayın bize bakan yüzü güneşten çok iyi ışık alabiliyorsa gündüzleri de ayı görmek mümkün olabilir.
3: Biliyor muydunuz?
5: Park sensörü nasıl çalışır? Sürücüler park ederken bazen otomobillerinin çevresindeki nesneleri görmekte zorlanır. Böyle durumlarda park sensörleri işlerini kolaylaştırır. Park sensörü, otomobille yakın çevresindeki nesneler arasındaki mesafeyi hesaplayarak sürücüye bildiren bir donanımdır. Park sensörlerinin iki çeşidi vardır. Bunlardan biri ses dalgaları gönderip alarak, diğeri ise elektromanyetik alan oluşturarak çalışır. Ses dalgalarıyla çalışan park sensörleri daha yaygın olarak kullanılır. Bu sensörler ses dalgalarını gönderip alabilen aygıtlardır. Otomobilden ses dalgaları gönderilir. Otomobilin gittiği yönde bir nesne varsa, bu ses dalgaları nesneye çarparak geri döner. Otomobildeki alıcılar bu ses dalgalarını algılar. Sensör, nesnenin otomobilden ne kadar uzakta olduğunu, ses dalgalarının ne kadar sürede geri döndüğüne dayanarak hesaplar. Nesnenin uzaklığına bağlı olarak uyarı sinyali vermeye başlar. Dıt dıt diye bir ses çıkararak sürücüyü uyarmaya yarayan sinyal, otomobil nesneye yaklaştıkça daha uzun bir dıt sesine dönüşür. Bazı sensörler sürücüye otomobilin nesneye uzaklığının ölçüsünü de gösterir. Elektromanyetik alan kullanılan sensörler bir manyetik alan oluşturur. Otomobil park edilirken bir nesneye yaklaştığında, yani manyetik alana bir nesne girdiğinde sensör bunu algılar. Ses dalgalarıyla çalışan park sensörlerinde olduğu gibi sesli uyarı sistemi devreye girer.
3: Biliyor muydunuz?
5: İnsanoğlunun bildiği okyanus canlı türlerinin sayısının 275 bin kadar olduğunu, otomobilinizi hortumla yıkadığınızda yaklaşık 550 litre su harcadığınızı biliyor muydunuz?
3: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
3: bugün
2: hayatta.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
4: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 7-11, Bilecik 5-8, Bursa ve Çanakkale 7-12, Edirne 5-15, İstanbul 8-12, Kırklareli 5-12, Kocaeli ve Sakarya 8-13, Tekirdağ 7-12, Yalova 10-14 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar iç kesimlerde kuvvetli, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacak. Rüzgar kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 4-8, Aydın 8-18, Denizli 9-12, Kütahya 2-5, İzmir 9-14, Manisa 8-12, Muğla 6-13, Uşak 3-11 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Antalya il merkezi dışında kuvvetli, Isparta, Burdur çevreleriyle Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Adana 16-22, Antalya 15-19, Burdur 5-13, Hatay 14-22, Isparta 6-14, Kahramanmaraş 13-20, Mersin 17-20, Osmaniye 15-26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 8-12, Ankara ve Çankırı 5-11, Eskişehir 4-9, Karaman 9-12, Kayseri 9-18, Kırıkkale 5-9, Kırşehir 5-10, Konya 8-12, Nevşehir 6-12, Niğde 8-15, Sivas 7-16, Yozgat 1-6 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. İç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Bartın 7-17, Bolu 3-10, Düzce 7-13, Karabük 6-15, Kastamonu 2-10, Zonguldak 7-12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 5-14, Artvin 8-23, Bayburt 7-16, Çorum 3-11, Giresun 9-12, Gümüşhane 8-19, Ordu 8-11, Rize ve Samsun 9-12, Sinop 8-16, Tokat 5-11, Trabzon 9-12 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı 8-16, Ardahan 5-16, Bingöl 10-18, Bitlis 8-14, Elazığ 12-20, Erzincan 10-17, Erzurum 5-14, Hakkari 10-16, Iğdır 14-25, Kars 5-16, Malatya 11-20, Muş 9-17, Tunceli 11-18, Şırnak 12-18, Van 7-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 15-19, Batman ve Diyarbakır 12-21, Gaziantep 12-22, Kilis 15-25, Mardin 13-22, Şanlıurfa 15-25, Siirt 14-20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasyon Operası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığını, zanlılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendisini kamu görevlisi ve üst düzey devlet yetkisi olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdı öne sürülen Şerife Yılmaz hakkında 10 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırladı. İçişleri Bakanlığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 88.002 personelin görev aldığını, İstanbul'da kanuna aykırı eylem girişinde bulunan 575 kişi hakkında gerekli işlemlerin yürütüldüğünü bildirdi. Almanya Başbakanı Merz'in Amerika'nın İran politikasını eleştirmesinin ardından Pentagon önümüzdeki yıl içerisinde Almanya'daki 5000 askerini geri çekme kararı aldı. Amerika'da yapılan anket, Amerikan vatandaşlarının %61'inin ülkelerinin İran'a karşı güç kullanmasının hata olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.608'e ulaştı. Ve son olarak spor. Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda saat 20'de başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16 ve 22. kilometrelerinde üst yapı inileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Kocaeli yolunun 26. kilometresindeki Tonemi Köprülü kavşağında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Bursa yönü trafik akışı alt koldan kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun batı kesimlerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel zirai don riski bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yayınlanacak tahminlerle meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. 1 Mayıs 6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezleri ...lerimizde beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara 3 derece, İstanbul 8, İzmir 7, Konya 7, Kocaeli 9, Bolu 2, Samsun 7, Trabzon 9, Tokat 5, Erzurum 1, Eskişehir 3, Afyonkarahisar 3, Balıkesir 4 ve Sivas 5 derece.
4: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Bursa ve Bilecik'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışlar, Marmara'nın güney ve doğusuyla Ege, Akdeniz, İç Anadolu'da Çankırı, Niğde ve Kayseri hariç Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'yla Bolu, Düzce, Sinop, Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Bilecik, Denizli, Afyon, Karahisar, Burdur, Isparta, Alanya, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında, Kuzey ve Kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusuyla Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun doğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. 4 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleriyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Tunceli, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. 5 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Hakkari hariç Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacak. Batı bölgelerde mevsim normalleri civarına yükselecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
1: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
2: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus, teknik masada ve yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaslan. Bu hafta da Şifa Niyeti ile sizlerle beraberiz. Bu hafta yine çok değerli bir hocamız bizimle beraber olacak. Doktor Rahmi Sinan Karadeniz. Hocam çok uzaklardan da bayağı Nijeryalardan da geldiniz. Şimdi soracağım size her şeyi. Dinleyenlerimiz için öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız?
3: Tabii ki teşekkür ediyorum. Doktor Rahmi Sinan Karadeniz. Ben Etlikşehir Hastanesi'nde kadın doğum kliniğinde çalışıyorum. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Uzun yıllar emeğimiz var. 90 Hacettepe mezunuyum. Sonra SSK Etlikşehir Hastanesi'nde halen doçent olarak görevimize devam ediyoruz.
2: Evet. O kadar kısa kesmeyin hocam. Yeni bütün bayağı bir Afrikalara gittiniz. Evet. Onlardan da bir bahsedin. Nasıl gözlemleriniz, neler
3: ay
2: yaptınız?
3: Nijer'de bizim Tikan'ın açtığı bir hastane var ve Sağlık Bakanlığı programı dahilinde gönüllülük esasıyla gidiyoruz orada görevli olarak. Aslında çok güzel bir hizmet veriliyor Nijer'e, Nijer halkına.
2: Evet.
3: Ben farklı bir kültürü tanımak, onlara hizmet etmek hep beraber. Aslında bu Türkiye'nin de bir misyonu aynı zamanda ve çok güzel bir uygulama. Nijer farklı, insanlar sıcakkanlı, çok doğurganlık oranları fazla, çok evlilikler var. Evet. İşte hem yasal olarak hem dini olarak erkekler birden fazla evlilik yapabiliyor, evet. Ve kadınların doğurganlık oranı çok yüksek. Çocuğu çok seviyorlar.
2: Çok güzel insanlar, evet, demiştiniz, evet, program, evet, öncesi, evet, değil mi? Evet.
3: Çok doğallar, çok tabii ekonomik olarak belki gelir düzeyleri daha düşük olabilir ama insani anlamda her şeyle çok sıcakkanlılar. Özellikle bizlere karşı çok iyiydiler. Farklı şeyler oldu. Ülkemizin orada açtığı hastane de çok güzel bir hastane. Sağlık Bakanlığı çok hizmet ediyor orada gerçekten. 25 personelle beraber normalde Nijer personeli, sağlık personeli yaklaşık orada 250 kişi. Ama Türkiye'den de 25 kişi giderek orada
2: döngüyü sağlıyorsunuz.
3: Mesela kadın doğumda biz 2 kişi kadın doğumcuydu. Evet. Başhekimimiz kadın doğumcuydu. Aynı zamanda ama yerli kadın doğumcu uzman olarak 25 tane 10 tane uzmanları var. Ve 5 tane de asistanları. 3 aydan 3 evet. Asistanları rotasyonla geliyor. Bu şekilde özel hastane statüsünde çalışıyorlardı. Sağlık hizmeti veriliyor. Kadın evet. Doğum ve çocuk hastanesi
2: çocuk
3: gibi çalışıyordu.
2: Üzerine,
3: evet, evet.
2: Tabii doğurganlık fazla hı-hı. olduğu için çocuk kesinlikle. Da çoktur. Çok güzel bir branş.
3: Evet, evet, evet.
2: 3 ay yetti mi, siz arttı mı? Nasıl,
3: yani,
2: ne düşünüyorsunuz?
3: Tabii şeydi, ben aslında Kasım, Aralık, Ocak gibi gitmiştim. Sonra 1,5 ay daha uzadı. Mesela Türkiye'de kış şartları varken orada tropikal iklim 37 derece ve doğal
2: çok,
3: olarak.
2: Çok büyük bir fark, evet, hocam. Adapte, evet, olabildiniz, evet, mi?
3: Adapte olmaya çalıştık. İşte sıtma, malaria endemik olduğu için evet. Doğal olarak orada tedbirli olmak lazım. Giderken zaten aşılar yapılıyor mutlaka. Elimizden geldiğince kendimizi de korumaya çalıştık. O süreç içerisinde sulara dikkat ettik.
2: Tabii.
3: Evet.
2: Hastanenin ayrı bir şebekesi vardır veya
3: tabii
2: arıtma
3: ki,
2: tesisi,
3: tabii
2: değil
3: ki,
2: mi?
3: Tabii ki,
2: her
3: tabii
2: şey
3: ki.
2: Farklıdır.
3: Yani kuyu suyu var ama arıtılıyor ve kullanılabiliyor ama içme suyu olarak daha farklı. Yani normalde
2: evet.
3: Nijer halkı da aslında dışarıdan su temin etmeye çalışıyor.
2: Hı.
3: Yani salmonella endemisi olduğu için.
2: Evet.
3: Sivrisinekten dolayı da orada bir nehir geçiyor ve o nehir hem verimli topraklar oluşturuyor o anlamda, tarım anlamında, ama bir taraftan da sıtmayla mücadele etmek gerekiyor.
2: Evet.
3: Ve ayrıca orada işte Nil, Batı Nil Ateşi dedikleri ve yine buna bağlı katarak çok yaygın, körlük yaygın, onunla baya bir sağlık savaşı veriyorlar.
2: Gözle
3: aslında.
2: İlgili birimimiz evet, yok evet. herhalde, değil mi? Var mı hocam?
3: Göz birimi maalesef yok.
2: Bu kadar yaygınsa.
3: Evet, evet.
2: Sizi en çok etkileyen şey ne oldu oraya gittiğinizde? Neye şaşırdınız
3: yani,
2: hocam? Veya ne sizi duygulandırdı? Öyle var mı bir hatıranız?
3: Var. Şöyle tabii.
2: Çoktur yani, belki de bilemedim.
3: Evet evet. Şöyle yani yurtlarda kalan çocuklar var. Onlara buradan sosyal hizmetler anlamında yardım gidiyor. Hem ayniyat yardımı gidiyor hem kurban yardımları gidiyor. Başka yani işini kaybetmiş 4. doğum yani çok güzel çocuklar gördük orada.
2: Evet,
3: gerçekten
2: hep onu söylediniz zaten. Ne kadar
3: vardı.
2: Güzel çocuklar gördüm
3: hatta
2: diye.
3: Hatta ben paylaşmıştım. Herkes bana şey dedi. Ya bu çocuk ne kadar güzel falan.
2: Evet.
3: Nazar değmesin diye sonra onu da şeyden çektik. Yani öyle güzel anılarımız oldu. İnsanlar çok doğal. Yani gelirken bile bir sürü işte ellerindeki imkanları da olsa hediye vermeye çalışıyorlar. Şey yapmaya çalışıyorlar. O yüzden çok duygulandırıcı.
2: Çok duygulandırıcı, evet.
3: Evet. Yani o anlamda yani bir yemeğini sizinle paylaşmak istiyorlar. Ve bir de şöyle resmi dilleri Fransızca. Ayrıca işte anadan doğuma işte Hausa ve Zarmanca işte Taurek toplamda 16 tane kabile var Afrika'da farklı.
2: Evet.
3: 16 kabileden oluşuyor ve bu kabileler arasında öyle şey yok. Bir gerginlik yok, şey yok. Gayet uyumlular. Farklı lehçeler kullanıyorlar. Farklı hı hı. diller kullanıyorlar aslında. Ama Fransızcaları var. Doğal olarak resmi dilleri Fransızca olmuş. Fransız sömürgesinden çıkmışlar. Beraberinde İngilizceleri var. Mesela eğitim alanların İngilizcesi var. Türkiye'ye gelip Türkiye'de eğitim almış insanlar var. Hı hı. Bizim elçiliğimizde olsun, dışişleri olsun, Türkiye'de okumak isteyenlere gerçekten bir ön açıyor. Mesela Türkiye'den bitirmiş doktorlar Nijer'de görev yapıyor.
2: Çok
3: bu
2: güzel.
3: Çok çok büyük artı. Bizim hastanemizde de yine Nijer Türk, Türkiye Nijer Dostluk Hastanesi'ne gitmiştim ben.
2: Hı hı.
3: Orada hizmet veren böyle doktorlarımız da var. O da çok büyük artı.
2: Gerçekten
3: hem kendi
2: çok güzel.
3: Yerel halkına hizmet ediyor. Hem Türkiye'de okumuş. Türkiye'den diploma almış. Bu tabii çok büyük avantaj.
2: Evet.
3: Yine Maarif okulları var. Maarif okulları olunca aynı zamanda eğitime de hizmet ediliyor ve onlar da insan kaynakları yetişmiş oluyor ki bence bir ilerleyen bir 20-30 yıl içerisinde çok daha farklı branşlarda insanlar göreceğiz. Evet. Türkiye'ye gelmişler, dil tarihi okumuşlar, işletme okumuşlar.
2: Ne güzel.
3: Nijer'de hizmet ediyorlar farklı branşlarda. Yani çok güzel. Otele gidiyorsunuz mesela, bir bakıyorsunuz resepsiyonda, ya ben Türkiye'de işletme okumuştum diyor mesela. Çok
2: Türkçe
3: gurur verici.
2: Konuşuyor. Türkçe ne kadar konuşuyor. Hoş. Evet.
3: Yani böylece bazen 5-6 dil biliyorlar.
2: Tabii.
3: Yani
2: hiç aklınıza gelmez Nijerya'da gidip bir otelde Türkçe konuşulması.
3: Aynen,
2: çok
3: aynen,
2: gurur verici
3: aynen.
2: Bir şey.
3: İşte tercümanlar özellikle iyi Türkçe biliyorlar. Genelde evet. Türkiye'de okumuşlar. Biz tabii insanlarla iletişim için mecburen Fransızca bilmeyince tercüman aracılığıyla evet. konuşuyorduk. Onlar bazen 5 dil, 6 dil biliyorlar. Bence çok büyük avantaj.
2: Çok büyük avantaj hakikaten. Evet, çok iyi yaptınız hocam. Evet. Yani biz de sizden bir sürü şey öğrendik. Hatıralarınız oldu. Hocam izin verirseniz ben bugün bu kanserlerle ilgili bir konuşalım
3: tabii
2: istiyorum.
3: Ki.
2: Bilgilendirme yapalım istiyorum. Kadınlarda kanser taramalarında neler yapıyoruz? Hangi yaşta neler yapıyoruz? Ülkemizde işte rahim kanseri mi, meme kanseri mi nasıl fark edeceğiz?
3: Evet.
2: Veyahut da işte ne bileyim kişi farkındalığını artıracak şeyler nelerdir?
3: Evet. Belki şöyle bir başlıkları biraz ben izin verirsen
2: tabii
3: toparlayayım.
2: Hocam,
3: şöyle yani kadın sağlığı çok kıymetli bir şey bizim için. Yani bir toplumun toplum sağlığı anlamında kadın sağlığı başta geliyor ve her zaman koruyucu hizmetler ön planda olmalı. Hep öyle bakıyoruz. Yani hastalanınca zaten gerekli tedavi ne gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Hı hı. O bir tedavi kısmını oluşturuyor ama bir koruma kısmı da var bunun.
2: Evet.
3: Kanserleri de aslında böyle bakıyoruz. Kadın kanserlerini konuşacağımız için kadınlarda en sık gördüğümüz kanser her yaş grubu için. Yaşları ayırmıyoruz. Ülkelerin gelişmiş ya da gelişmemiş olmasını da ayırmıyoruz burada. Her yaş grubunda en sık gördüğümüz kanser meme kanseri.
2: Meme kanseri
3: o yüzden işte
2: sırada.
3: Meme kanseri farkındalık haftaları oluyor. Meme kanseri duyarlı ve bütün bu şekilde toplumda bir duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. Belki bu anlamda bir giriş yaparsak genel anlamda meme ile ilişkili ve bazı ülkelerde meme ile ilişkili tümörlerin cerrahilerini mesela kadın doğum yapıyor. Mesela Alman ekolünde böyle.
2: Genel cerrahlar da yapıyor
3: evet,
2: herhalde değil
3: bazen,
2: mi hocam?
3: Tabii. Ama bizim ülkemizde kadın doğum değil de biz genel cerrahiye bırakıyoruz. Hı hı. Jinekolog, onkoloji arkadaşlarımız da ilgileniyor ama şey değil. Yani primer cerrahi tedavilerini ve medikal tedavilerini ayarlayan grup hiçbir zaman kadın doğum olmuyor açıkçası. Ama bizde...
2: Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani genel cerrahi olması...
3: Yo, çok
2: şey
3: doğru,
2: olması.
3: Bir yaklaşım.
2: Doğru bir yaklaşım.
3: Doğru bir yaklaşım
2: mı?
3: Tabii ki ama şöyle biz de mutlaka bize gelen hastaların işte yönlendiriyoruz neler yapılması gerektiğini. Belki bunu konuştuğumuzda şöyle diyebiliriz. Hiç risk taşımayan bir grup için en azından 20-40 yaş arasında bir meme muayenesini kendi kendine meme muayenesi öğretmek gerekiyor. Ve göğüs muayenesi kendi kendine yapılsın istiyoruz. Burada göğüslerde bir asimetri olursa, göğüs ucundan bir işte kanlı bir akıntı gelirse, beklenmedik bir şişlik fark ederse, göğsünde ya da koltuk altında ele gelen bir kitle olduğunda mutlaka böyle durumlarda tabii. gelmelerini istiyoruz. Bizlere gelsin istiyoruz. Genel cerrahiye gitsin istiyoruz. Bu birinci aşama aslında. Genel kanser tarama programı içerisinde ama Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği program dahilinde rutinde şöyle uyguluyoruz. 40 yaş üstünde bütün kadınların 2 yılda bir mamografiyle mutlaka kontrol ettiriyoruz. Bu bizim meme kanserindeki tarama programımız. Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı program bu. 40 yaşından itibaren 40 yaşından dahil olmak üzere her 2 yılda bir mutlaka bir mamografi çekiyoruz. Çünkü mamografilerin artık çok duyarlılığı çok artmış oldu. Yine yapay zeka destekli yorumlar var. Yani bu anlamda çok çok kıymetli. Mamografiler 2 yılda bir yapılıyor. Arada olur ki mamografi değerlendirmesinde şüpheli lezyonlar olduğunda zaten onlara gerekli adımlar yapılıyor. İşte ultrason yapılabiliyor, görüntüleme, MR çekilebiliyor. Eksizyonel biyopsi veya ince iğne aspirasyon
2: tabii.
3: biyopsi yapıp bir şekilde dokutanızı koymaya
2: evet.
3: çalışıyoruz şüpheli evet. lezyonlarda. Takip gerektiren lezyonlar oluyor. Meme yoğun oluyor. Memede fibrokistik zemin oluyor. Onları daha yakın takip edebiliyoruz. 6 ayda bir ultrasonla takip edebiliyoruz. Bu sağlıklı, ailesinde hiçbir problemi olmayan, risk taşımayan grup için. Demek ki 40 yaş üstünde 2 yılda bir mutlaka bir
2: mamografik
3: 40-65 yaş aralığında mutlaka mamografik değerlendirme istiyoruz. bazı mutasyon olan aileler oluyor ya da ailede meme kanseri öyküsü olabiliyor. Evet. İşte annesinde, teyzesinde, birinci evet. derece akrabasında, kardeşinde vesaire varsa, ama o zaman tabii daha yakın. Bu mamografik incelemeleri 30 yaşa kadar çekebiliyoruz. Yani daha bir 10 yıl öncesine çekebiliyoruz değerlendirmeyi. Yine göğüste bir fibrokistik zemin bulduğumuz hastalarda, yoğun bir densite artışı olan, meme dens dokusu olan hastalarımızda, o zaman dönüyoruz daha yakın, 6 ayda bir ultrasonla birlikte bu değerlendirmeleri sürdürüyoruz. Bu şekilde meme kanserine karşı tanımları evet. mutlaka yapıyoruz.
2: Evet. Memedeki bu arada evet. her yabancı cisme de işlem yapmıyoruz ama
3: tabii
2: değil mi?
3: Ki,
2: yani,
3: yani
2: insanlar korkmasın yani.
3: Hayır,
2: ele geliyor bir şey.
3: Tam tersine.
2: Hepsi tabii böyle cerrahilik evet. ya da kanser
3: i̇şte
2: türü sayılmaz.
3: Meme dokusunda bir çöküklük olursa, meme ucundan kan gelirse, işte memede ele gelen bir kitle olursa, sert fikse, bir büyüyen bir kitle olursa, işte portakal kabuğu gibi böyle bazen geriye çekilmiş meme dokusu, deri dokuları ortaya çıkabilir veya geçmeyen ülsere bir lezyon ortaya çıkabilir göğüste. O zaman mutlaka zaten gelip tanı almalarını istiyoruz. Mutlaka göstermelerini istiyoruz. Bu çok önemli olan farkındalığı oluşturmak.
2: Evet. Sonra rahim kanserleri dediniz. Evet. Rahim kanserleri nasıl yorumlayacaksınız?
3: Gelmiş oluyoruz. Biz de kadın doğumda.
2: Geldik size evet. hocam. Evet. Evet.
3: Jinekolog, onkolog arkadaşlarımızla da inşallah onları da burada beraber belki
2: inşallah hocam,
3: sohbet
2: çok
3: etme imkanımız olacak.
2: İnşallah.
3: Biz KETEM bu işi program dahilinde yürütüyor biliyorsunuz. Kadın sağlığı tarama programlarını, kanser
2: aile
3: tarama.
2: Hekimleri de dahil
3: aile
2: sanıyorum
3: hekimleri
2: değil mi? Onlarla işbirliği
3: tabii
2: yapılıyor.
3: Onlar
2: evet.
3: da dahiller. Pek çok KETEM merkezinde de bütün bu işlemler yapılıyor ama çok eğitim araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri hepsi kadın sağlığında bu kanser tarama programlarına dahil durumdalar. Serviks kanserini tanıyoruz. Rahim ağzı kanseri. Serviks kanserinin özelliği de erken tanıyla en çok iyileştirilebilen jinekolojik kanser oluşu bizim için çok kıymetli. Bu nedenle bu kanserin erken tanısı son derece önemli ve son derece kıymetli. İşte bu yüzden zaten Sağlık Bakanlığı'nın tarama programı içerisinde olan bir kanser grubu. Düşük sosyoekonomik düzeyi olan ülkelerde daha fazla görüyoruz. İşte siyah ırkta daha fazla görüyoruz. Öyle bunlar risk faktörleri.
2: Çok çocuk doğurmakla evet. da biraz ilintili mi acaba diye bir soru geldi aklıma ama. Var mı öyle bir ilinti?
3: Hayır. Çocuk doğmakla bu tip parite bir risk faktörü değil aslında.
2: Değil, tamam.
3: Değil. Ama doğumunu da bu kanserde bir koruyuculuğundan çok söz etmiyoruz aslında o anlamda. Bunu bilahare diğer endometrium tümörlerinde vesaire konuşurken doğumun bir koruyuculuğu var kadın kanserlerine
2: evet.
3: karşı, ama bunu serviks kanser için çok da söylemiyoruz. Serviks kanserinde risk faktörleri işte ileri yaş, multiple seksüel partner dediğimiz çok eşli yaşantılar, eşi çok eşli olan kadınlar, siyah ırk yine
2: büyük risk
3: ve düşük sosyoekonomik düzey.
2: Evet.
3: Viral seksüel geçişli hastalıklar dediğimiz grubumuz var bizim.
2: Evet.
3: İşte HIV
2: evet.
3: yani AIDS grubu, herpes ve HPV enfeksiyonları.
2: Evet.
3: Bunların serviks kanseri ile ilişkili olduğunu biliyoruz.
2: Taramada var zaten
3: evet,
2: değil
3: evet,
2: mi bunlar?
3: Evet.
2: Bu
3: şimdi
2: testler yapılıyor zaten.
3: Yapıyoruz. Taramayı,
2: yani HPV
3: evet,
2: vesaire
3: evet.
2: bakılıyor diye
3: 60-65 yaş grubu arasındaki kadınları tarıyoruz. Tarama, klasik taramamız servikovajinal simir aslında.
2: Hı hı.
3: Taramada simir alıyoruz. O sitolojik değerlendirme yapıyoruz yani. Ama artık biz taramayı iki testi birlikte yaparak yapmaya başladık. KETEM böyle yapıyor çünkü. Yani KOTEST dediğimiz, KOTEST birlikte olan testler yapıyoruz. Bu KOTEST nedir? Bir, hem HPV bakıyoruz, hem aynı zamanda sitoloji almış oluyoruz. Yani simir yapmış gibi oluyoruz. Hem sitolojik değerlendirme yapıyoruz yani.
2: Evet,
3: hem
2: bu çok
3: de
2: daha pratik aslında değil mi?
3: Tabii
2: hasta
3: HPV'de
2: gelmişken çok daha pratik, evet.
3: HPV dediğimiz şey çok önemli. Bir viral enfeksiyon bu, DNA virüsü. Ama ne biliyoruz? Serviks kanseri ile HPV arasında çok güçlü bir ilişki var. Yani serviks kanserlerinin büyük bir bölümü HPV enfeksiyonları zemininde genellikle tetiklenmiş oluyor. Ve bu kanserler kadın hayatında birdenbire çat diye ortaya çıkmıyor. Yani bir süreç var. Epitele tutunacak virüs, ondan sonra kötü huylu olacak bu virüs. Oradaki hücrelerde moleküler değişikliğe neden olacak ve onların sonsuz bölünme, yani bir tümör hücresine dönüştürecek. Ondan sonra o tümör hücresi önce epitel içerisinde epiteli dejenere edecek ki burada işte servikal intraepitelial neoplazi dediğimiz grup oluyor.
2: Hı hı.
3: Öncü lezyonlar bunlar.
2: Hı hı.
3: Bu değişiklikler oluyor. Bunlar yaklaşık kadın hayatında bir 10 yıllık bir süreci alıyor. Sonrasında vazal membran aşılıyor ve artık invazif serviks kanserine dönüyor. Ki bu invazyonda milimetrelerle ölçüldüğünde çok çok erken evreler oluyor ve çok çok erken evrelerde gerçekten yakalanması, tedavi koşulları, tedavi zeminleri hem radyoterapiyle hem cerrahiyle çok daha küratif hale geliyor. O yüzden kıymetli. Demek ki 30-65 yaş aralığındaki bütün kadınlarda kotest yaparak rahim ağzı kanserine karşı tarama yapıyoruz.
2: Evet. Daha sonraki yaş grubu için?
3: Yani 3 kez sümür aldırdınız diyelim. Sağlıklı çıktı. Herhangi bir şey yok. Aslında sizin serviks kanser olma olasılığınız hemen hemen hiç kalmıyor gibi. 1/600'da yani evet. Çok daha
2: kurtarmış diyebiliriz yani. Evet.
3: Yani. Bir de şimdi çok yaygın, belki onları da soracaksın. Sümürde ne çıkarsa ne yapılıyor gibi.
2: Soracağım tabii hocam.
3: Evet. Onları da konuşalım. Bence onlar da çok kıymetli. Çünkü evet. Artık hastalarımız artık bilgisayar ortamında bakıyorlar. İşte HPV oldukları zaman ne yapılır? Biraz belki aşıları da konuşabiliriz.
2: Memnun olurum evet. Hocam. Bu rahim ağzı aşıları falan da gündemde epeydir.
3: HPV'leri taradığımız zaman genellikle işte kanserle ilişkili tipler var. İşte 16, 18, 31, 33, 45, 52 gibi serotipli olan HPV'lerin daha çok serviks kanserleriyle ilişkili olduğunu biliyoruz. İşte 9-11 gibi suçların daha çok SİL dediğimiz genital SİL ile seyreden seksüel geçişli enfeksiyonlarla ilintili olduğunu biliyoruz. Ve bunlar 80'in üzerinde serotip var. Yani her tip bir kanserle ilişkili anlamına gelmiyor. Ama anogenital bölgenin işte hem rahim ağzının, serviksin hem vulvanın kanserleriyle HPV'ler ilişkili ve bunları kesinlikle biliyoruz.
2: Evet. Hocam, tedavi aşamasında hemen cerrahi değil herhalde, değil mi?
3: Tabii
2: öncesinde
3: değil.
2: Neler
3: tabii
2: uyguluyoruz?
3: Şöyle, bir kere HPV artık bir aşılama yapıyoruz. 9'lu aşı var fakat bu aşı henüz SGK kapsamı içerisinde değil. Yani bu çok sorulan
2: kişi
3: bir şey.
2: Kişi tercih ederse.
3: Evet, kişi tercih ederse. Çünkü bunun bir mali boyutu var. Çünkü en az 3 doz yapıyoruz. İşte 0. ay, 1 ay sonra, 6 ay sonra şeklinde. Bazen işte bir tane yapıyoruz. 2 ay sonra bir tane, 6 ay sonra bir şeklinde. Bazen 3 kez uyguluyoruz.
2: Aşıyı kaç yaş grubuna öneriyorsunuz?
3: Aynen. Bu aşı 9-50 yaş grubu arasındaki bütün kadınları öneriyoruz.
2: Bakın 9'a da. 9 çok 9 küçük değil mi
3: çok,
2: hocam?
3: Çok küçük. Aynen. 9 yaştan başlatıp 49-50 yaşa kadar olan süreçteki bütün kadınları öneriyoruz. Başka ne öneriyoruz? Serviksin öncü lezyonlarıyla, yani servika intraepitiyal neoplazi geçirmiş takipte olan hastalara da ve HPV enfeksiyonu geçirmiş hastalara da öneriyoruz. 9'lu suçlar var. 5'li aşı var. 9'lu aşı var. Bizim ülkemizde de 9'lu aşı var. Bunlar öneriliyor artık.
2: Evet.
3: Erkeklere de işte teenage, adolesandan başlayarak bir 35-40 yaşa kadar olan periyotta erkeklere bile aşılama programına dahil etmek gerekiyor.
2: Peki bu aşı koruyuculuk oranları nasıl hocam? Yani işte
3: şimdi rahim ağzı kanserinden koruyuculuğu yüksek, artı vaksinoterapi dediğimiz kısmı da var. Yani bazı öncü lezyonlar regrese ettiği kısmı da var. Yani o yüzden aşı HPV geçirenlere de öneriliyor o anlamda. Yani aşının böyle
2: bayağı yüksek
3: var.
2: O zaman. Evet.
3: Evet.
2: Evet sevgili dinleyenlerimiz, Sinan hocam diyor ki aşı olun, aşıyı öneriyor.
3: Evet, aşı.
2: Aşıyla ilgili kadınlar tabii biraz durup düşünüyorlar, çok sevimli bir şey değil gibi geliyor ama yani daha sonraki evet. problemleri düşünerekten tabii, çok tabii. küçük
3: ama
2: bir işlem.
3: Şöyle, mesela sümür sonuçlarıyla biz onlara daha sonraki adımları adım adım gittiğimiz zaman aşı öneriyoruz dediğimiz zaman o arada farkındalıklıyor ve o zaman aşıya aslında sıcak bakıyorlar. Hem kendileri için hem belki çocukları için. Belki biraz sümür sonuçlarından da bahsedebilirdik.
2: Bahsedelim hocam.
3: Şimdi sümür aldığımızda artık güncel şeylerde normal gelebilir. Bunu normali kim söylemiş oluyor? Patolog söylemiş oluyor biz
2: evet.
3: aslında. O zaman işte yıldan yıla takip yapıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Peki başka ne yapıyoruz? Diyelim ki sümür sonucunda askus gelebilir. Askus geldiğinde atipik skomoz hücre görüyorum ama önemini bilmiyorum diyor. Böyle askus rapor edildiği zaman biz HPV bakıyoruz bu olgularda. HPV de pozitifse bu olguları kolposkopiye yönlendiriyoruz. Kolposkopik değerlendirme yapıyoruz.
2: Evet.
3: Yani rahim ağzını ışıklı aletle bakıp bir ileri adımda değerlendirmiş oluyoruz. Daha henüz gördüğünüz gibi hiçbir tedavi planlamadık bile. Henüz hastayı değerlendiriyoruz. Başka ne gelebilir simirde? L-sil gelebilir. Yani low sil gelebilir. High sil gelebilir. Bunlar nedir? İşte atipik hücre görüyor ama epitelin belli bir yüzde alanını sınırlı hücre olduğunu düşünüyor patolog. Bize bunu söylüyor. İşte L'sil gelen gruplarda da HPV bakıyoruz. Pozitifse onlara da kolposkopi öneriyoruz. High-sil geldiği zaman yüksek derecede intraepiteliyal lezyon düşündüren atipik hücre görüyorum diyor patolog. O zaman diyoruz ki mutlaka burada bir öncü lezyon olabilir ve mutlaka bu hastalara HPV bakalım ya da bakmayalım, direkt kolposkopiye yönlendiriyoruz. Atipik glandör hücre görünce yine kolposkopi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi daha simir almışız ya da kotest yapmışız. Sonuç gelmiş. Şüpheli lezyonlar var. HPV'de pozitif çıkmış diyelim ki. Örneğin serviks kanseriyle ilişkili tiplerle pozitif çıktı. Dünyanın sonu mu? Hayır değil. Ne yapacağız? Onlara kolposkopi randevusu veriyoruz. Kolposkopi yapıyoruz. Kolposkopi ne demek? Işıklı aletle bakıyoruz. 40 kez büyüterek görüyoruz ve birkaç uygulamamız var. İşte iyot yapabiliyoruz. Asitik asit %1'lik onu uyguluyoruz. Daha şüpheli yerleri görmeye çalışıyoruz. Yeşil ışık röflesiyle bakıyoruz. Yani bizim çıplak gözle göremediğimiz lezyonları, olası lezyonları lokalize etmeye çalışıyoruz. O şüpheli bir alan gördüğümüzde o alanı çıkartarak biyopsi alıyoruz. Yine patolojiye gönderiyoruz. Patoloji sonucu artık ne gelecek?
2: Tanıyı zaten patoloji koyuyor.
3: Evet. Demek ki kolposkop altında biyopsi dediğimiz şey bizim serviks kanserinin tanısında altın standart tanı yöntemimiz oluyor. Artık bu aşamaya geldiğimizde kotest sonucu, simir sonucu kolposkopiye yönlendirmişsek hastalarımızı, kolposkopide şüpheli bir alan varsa biyopsi yaptık ve bize artık tanıyı söyleyecek. Temiz gelebilir, cin 1 gelebilir, onları takip ederiz. Cin 1, cin 2, cin 3 dediğimiz şey servikal, intraepiteliyal, neoplazi. Yani bunlar öncü lezyonlar. Epitel içinde sınırlı patolojik hücreler var ama epitel de sınırlı. Henüz rahim ağzı kanseri olmamış diyoruz. Ama bunlar öncü lezyonlar. Cin 3 olduğu zaman bu olgulara konizasyon dediğimiz cerrahi planlıyoruz. Diğerlerini takip edebiliyoruz.
2: Evet, cerrahi planlayınca zaten evet. İşte son aşama hakikaten evet. O da kadınlar için travmatik bir şey, rahmini aldırmak, ama sonrasında hayat durmuyor. Evet. Gayet de güzel devam ediyor. Evet. Ama büyük ameliyat tabii ki her kadın bundan korkuyor hocam. Sonrasında zaten evet. İşte son aşama hakikaten evet. O da kadınlar için travmatik bir şey, rahmini aldırmak, ama sonrasında hayat durmuyor. Evet. Gayet de güzel devam ediyor. Evet. Ama büyük ameliyat tabii ki her kadın bundan korkuyor hocam. Sonrasında işte bundan mesela aynı şekilde erkek

0: şüpheli alanları çıkartıyoruz. Evet. Bu alanlar etraftaki cerrahi sınırlar temizlenince bitiyor. Hastanın rahimi korunmuş oluyor. Yumurtalıkları korunmuş oluyor. Burada bir problemimiz yok. Biz onu takip ediyoruz. Ama diyelim ki rahim ağzı kanseri geldi. İnvazif kanser geldi. O zaman evrelendiriyoruz. Evrelendirdiğimizde operabl evre içindeyse o zaman cerrahi, radikal cerrahi yapıyoruz tabii.
1: Evet.
0: Yani
1: burada
0: yani tabii o zaman
1: saygıyla anacağım rahmetli
0: Ali Ayhan
1: hocamızı. Ali Ayhan hocamızla evet, biz bir, çok ameliyatlara girmiştik.
0: Kesinlikle anmak hafta gerekiyor. Sonları, çok emeği var.
1: Evet, bu şeyde çok emeği var. Hafta sonları sabah erkenden biz nöbetçi olurduk işte. Sabah erken nöbete gelirdi.
0: Tabii ki.
1: Ve bütün gün ameliyat yapardı
0: kesinlikle
1: hocam.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani nöbetçi grubun bir ekibi komple Ali hocaya çalışırdık.
0: Ama
1: İkan
0: Hacettepe'de
1: olsun,
0: hem arkasından başkente de son anına kadar bütün cerrahilere devam etti.
1: Evet.
0: Yani, o yüzden onu rahmetle anmak
1: rahmetle
0: lazım.
1: Rahmetle şükranlanıyorum. Çok güzel anılarım var.
0: Hocaların hocası olarak tanımlıyoruz onu.
1: Jinekoloji. Hatta hafta sonu eğer ameliyathaneye gelmezse İstanbul'a götürürler uçakla hocam. İstanbul'da ameliyat yaptırırlardı.
0: Kesinlikle.
1: Yurt dışından
0: kesinlikle
1: hastaları gelirdi.
0: Hocamızı da almış olduk.
1: Evet, ben bu kadın doğum ameliyatları deyince hep Ali hocam gelir aklıma. Nur içinde yatsın.
0: Evet.
1: Siz çalışma fırsatı bulmuş muydunuz
0: evet,
1: hocam?
0: Evet, tabii ki Hacettepe'den hem hocamız hem evet, sonraki dönemde kongrelerde falan çok karşılaştık. Ve hem jinekolojik onkolojide zaten bir numara hocamız ve çok insan da yetiştirmiş oldu tabii
1: yani
0: ki.
1: Yani bir Anadolu şivesi vardı biliyorsunuz onun. Artık süremiz son bir evet, dakika kaldığı için
0: son bir dakikada
1: Ali
0: da bir de ne yapalım?
1: Şey yaptım,
0: evet,
1: anmak
0: Ali hocayı
1: istedim.
0: Da anmak istediniz, iyi yaptınız.
1: Nasıl toparlayalım hocam?
0: Sonra bu tarımlarda 50 yaş üstünde işte kolonoskopik evet, değerlendirme oluyor. Gaitede gizli kan ve flexible rektosigmoidoskopi ile bir kolon taraması yapıyoruz.
1: Hocam, hemen sorayım.
0: Çünkü anemi olursa yani kadınlarda anemin etiyolojisi farklı ama erkeklerde evet, özellikle anemi olunca mutlaka kolon tümörü açısından tarama ihtiyaç var. O da flexible rektosigmoidoskopi yaparak taranıyor.
1: Evet. Acaba oradan mı kanıyor
0: bir
1: diye.
0: Bir de belki bitirmeden menopozda kanama istemiyoruz biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Menopoz artık menopoza girdik. Ortalama yaş 51. Menopoza girildi. Bir yıldır hiç kanama olmuyor. Sonra bir aniden kanama ortaya çıktı. İşte o zaman mutlaka gelinmeli. Çünkü bu sefer de rahim içi kanseri yani endometrium tümörü olabilir olasılığını
1: bunu tekrar edebilir miyim hocam?
0: Lazım. Yani evet, menopozda girdiniz, kanamalar güzel değil. Durdu. Mutlaka bir kadın doğum evet, sizi görmeli. Bu evet, hassasiyeti göstermek lazım.
1: Evet,
0: mutlaka bir şey çıkacağı anlamında değil ama
1: normal değil.
0: Görsün
1: çok anormal
0: evet,
1: bir durum.
0: Kesinlikle. O evet, anlamda bir şey atlamamak
1: bu
0: için.
1: Bu da çok
0: kıymetli,
1: önemliydi hakikaten.
0: Overleri ayrı yaş gruplarında kitleler şeklinde, kistler şeklinde konuşuruz sonra da.
1: Tabii ki.
0: Çok teşekkürler.
1: Hocam çok ben kendim de bir bayan olarak kendim de bayağı bilgilendim. Sizinle bu konuyu daha önce konuşmamıştık. Yani pek çok şey kanser başlığını konuşmamıştık evet, en azından. Ben de çok bilgilendim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Yok, çok teşekkür ediyorum dinleyenlere
1: tamam,
0: de.
1: Evet,
0: evet. Sağlıklı nice evet, günler diliyorum.
1: Bu programı kadınlar kendimiz için yapmış olduk. Kadın
0: evet,
1: sağlığını konuştuk. Doktor Rahmi Sinan Karadeniz hocamızla Etlikşehir Hastanesi Kadın Doğum Bölümünün hocalarından kendisi. Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum
0: rica
1: size.
0: Ederim.
1: Güzel katkılarınız için. Değerli dinleyenlerimiz, yayın yapımcınız ben Yemen Ulus, yönetmenimiz Emine Ertürk Karaarslan. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum.
2: Şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.

Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

0: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
1: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 7-11, Bilecik 5-8, Bursa ve Çanakkale 7-12, Edirne 5-15, İstanbul 8-12, Kırklareli 5-12, Kocaeli ve Sakarya 8-13, Tekirdağ 7-12, Yalova 10-14 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar iç kesimlerde kuvvetli, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacak. Rüzgar kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 4-8, Aydın 8-18, Denizli 9-12, Kütahya 2-5, İzmir 9-14, Manisa 8-12, Muğla 6-13, Uşak 3-11 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Antalya il merkezi dışında kuvvetli, Isparta, Burdur çevreleriyle Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Adana 16-22, Antalya 15-19, Burdur 5-13, Hatay 14-22, Isparta 6-14, Kahramanmaraş 13-20, Mersin 17-20, Osmaniye 15-26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 8-12, Ankara ve Çankırı 5-11, Eskişehir 4-9, Karaman 9-12, Kayseri 9-18, Kırıkkale 5-9, Kırşehir 5-10, Konya 8-12, Nevşehir 6-12, Niğde 8-15, Sivas 7-16, Yozgat 1-6 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. İç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Bartın 7-17, Bolu 3-10, Düzce 7-13, Karabük 6-15, Kastamonu 2-10, Zonguldak 7-12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu ve Tokat'ı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 5-14, Artvin 8-23, Bayburt 7-16, Çorum 3-11, Giresun 9-12, Gümüşhane 8-19, Ordu 8-11, Rize ve Samsun 9-12, Sinop 8-16, Tokat 5-11, Trabzon 9-12 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı 8-16, Ardahan 5-16, Bingöl 10-18, Bitlis 8-14, Elazığ 12-20, Erzincan 10-17, Erzurum 5-14, Hakkari 10-16, Iğdır 14-25, Kars 5-16, Malatya 11-20, Muş 9-17, Tunceli 11-18, Şırnak 12-18, Van 7-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 15-19, Batman ve Diyarbakır 12-21, Gaziantep 12-22, Kilis 15-25, Mardin 13-22, Şanlıurfa 15-25, Siirt 14-20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Mayıs Pazar günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğlen batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğleden sonra 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, batısı yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında öğle saatlerine kadar 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, ilk saatlerde kuzeydoğudan yer yer 8, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, öğlen kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3, kuzey Ege'de yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 8, doğusunda öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5, Doğu Akdeniz'de 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi tanıtım programında konuştu. Ailenin huzurunun, saadetinin ve güvenliğinin milletin varlığından ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, devletin, devlet ana, vatanın ana vatan olarak isimlendirilmesinin tesadüf olmadığını, bu kavramların temelinde binlerce yıllık kültür mirasının yattığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü ve sağlıklı aileler, aziz milletimizin mutlu ve müreffeh geleceğinin güvencesi, artan saldırılar karşısında sığınılabilecek en güvenli limanıdır, dedi. İstanbul Valiliği basında yer alan sahipsiz hayvanlarla ilgili geri adım iddialarını yalanlayarak yasal hükümlülüklerin harfiyen uygulanacağını duyurdu. Ayrıca valilik, sorunun çözümü için İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda alınan 6 maddelik kararları da kamuoyuyla paylaştı. İnternet ortamında yapılan bilgi ve belge alışverişlerinin hukuki delil olarak kullanılmasına imkan sağlayan KEP hizmeti kapsamında 3,8 milyonu gerçek, 833 bini tüzel kişileri olmak üzere toplam 3,91 milyon kayıtlı elektronik posta hesabı oluşturuldu. İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksamalar, lüks araçların motorları için hayati önem taşıyan sentetik baz yağ stoklarını tükenme noktasına getirdi. NATO sözcüsü Hart, Amerika'nın Almanya'daki yaklaşık 5000 askerini geri çekme kararının ayrıntılarını görüştüklerini bildirdi. Hart, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Amerika'nın Almanya'da konuşlu yaklaşık 5000 askerini geri çekme kararları ile ilgili açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya'daki askeri konuşlanması ile ilgili kararının ayrıntılarını anlamak için çalışıyoruz ifadesini kullanan Hart, bu düzenlemenin Avrupa'nın savunmaya daha fazla yatırım yapmaya ve ortak güvenlik için daha büyük bir sorumluluk üstlenmeye devam etmesi gerektiğinin altını çizdiğini belirtti. İran'ın Zencan eyaletinde Amerika ve İsrail'in saldırılarında patlamayan mühimmatların infilak etmesi sonucu devrim muhafızları ordusu mensubu 14 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi. Katar, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ile İran arasında yaşanan savaş nedeniyle durdurduğu ve 12 Nisan'da kısmen yeniden başlattığı denizcilik faaliyetlerini tamamen devreye alacağını duyurdu. Pakistan Dışişleri Bakanı bölgede ve ötesinde barış ve istikrarı desteklemek amacıyla yapıcı işbirliği ve diplomasiyi teşvik etmeye yönelik devam eden çabaların altını çizdi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'la TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda saat 20'de başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Fatsa Ordu Gülyalı yolunun 16 ve 22. kilometrelerinde üst yapı inileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Kocaeli yolunun 26. kilometresindeki Tonemi Köprülü kavşağında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Bursa yönü trafik akışı alt koldan kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 12-21 derece, Atina sağanak yağışlı 12-17, Berlin sağanak yağışlı 10-26, Helsinki parçalı bulutlu -1-5, Kopenhag sağanak yağışlı 7-16, Londra sağanak yağışlı 9-23, Moskova çok bulutlu 4-13, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 11-26, Priştine sağanak yağışlı 2-15, Roma parçalı bulutlu 10-20, Saraybosna sağanak yağışlı 1-11, Sofya hafif yağmurlu 0-10, Varşova parçalı bulutlu 5-15, Viyana parçalı bulutlu 8-23, Zürih parçalı bulutlu 7-25 derece, Amman az bulutlu 12-29, Aşgabat parçalı bulutlu 9-22, Bağdat gök gürültülü sağanak yağışlı 20-32, Bişkek sağanak yağışlı 12-19, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 8-23, Kerkük az bulutlu 16-28, Kuveyt az bulutlu 24-29, Medine az bulutlu ve açık 22-36, Mekke az bulutlu ve açık 26-39, Riyad az bulutlu ve açık 25-38, Tahran parçalı bulutlu 14-27, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 18-23, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 10-22, Tokyo parçalı bulutlu 13-17 derece, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 14-24, Kahire az bulutlu ve açık 19-36, Melbourne çok bulutlu 18-23, Montreal çok bulutlu 2-11, New York sağanak yağışlı 7-13, Sydney çok bulutlu 18-22, Washington sağanak yağışlı 6-13 derece, Çadırlunga çok bulutlu 4-12, Frankfurt sağanak yağışlı 10-26, Gümülcine sağanak yağışlı 6-14, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 12-24, Komrat çok bulutlu 4-12, Münih parçalı bulutlu 7-24, Podgorica parçalı bulutlu 7-22, Selanik sağanak yağışlı 6-15, Şumlu sağanak yağışlı 3-12, Taraglia çok bulutlu 4-12, Balkaneş parçalı bulutlu 4-12, Zenitsa parçalı bulutlu 5-17, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 15-24, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 17-22, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 12-24, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 9-28 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Siirt'in batısı, Batman çevreleriyle Bitlis'in batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Siirt'in batısı, Batman çevreleriyle Bitlis'in batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun batı kesimlerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel zirai don riski bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yayınlanacak tahminlerle meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. 1 Mayıs 6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezleri ...merkezlerimizde beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara 3 derece, İstanbul 8, İzmir 7, Konya 7, Kocaeli 9, Bolu 2, Samsun 7, Trabzon 9, Tokat 5, Erzurum 1, Eskişehir 3, Afyonkarahisar 3, Balıkesir 4 ve Sivas 5 derece.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 7-11, Bilecik 5-8, Bursa ve Çanakkale 7-12, Edirne 5-15, İstanbul 8-12, Kırklareli 5-12, Kocaeli ve Sakarya 8-13, Tekirdağ 7-12, Yalova 10-14 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar iç kesimlerde kuvvetli, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacak. Rüzgar kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 4-8, Aydın 8-18, Denizli 9-12, Kütahya 2-5, İzmir 9-14, Manisa 8-12, Muğla 6-13, Uşak 3-11 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Antalya il merkezi dışında kuvvetli, Isparta, Burdur çevreleriyle Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Adana 16-22, Antalya 15-19, Burdur 5-13, Hatay 14-22, Isparta 6-14, Kahramanmaraş 13-20, Mersin 17-20, Osmaniye 15-26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 8-12, Ankara ve Çankırı 5-11, Eskişehir 4-9, Karaman 9-12, Kayseri 9-18, Kırıkkale 5-9, Kırşehir 5-10, Konya 8-12, Nevşehir 6-12, Niğde 8-15, Sivas 7-16, Yozgat 1-6 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. İç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Bartın 7-17, Bolu 3-10, Düzce 7-13, Karabük 6-15, Kastamonu 2-10, Zonguldak 7-12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu ve Tokat'ı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 5-14, Artvin 8-23, Bayburt 7-16, Çorum 3-11, Giresun 9-12, Gümüşhane 8-19, Ordu 8-11, Rize ve Samsun 9-12, Sinop 8-16, Tokat 5-11, Trabzon 9-12 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı 8-16, Ardahan 5-16, Bingöl 10-18, Bitlis 8-14, Elazığ 12-20, Erzincan 10-17, Erzurum 5-14, Hakkari 10-16, Iğdır 14-25, Kars 5-16, Malatya 11-20, Muş 9-17, Tunceli 11-18, Şırnak 12-18, Van 7-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 15-19, Batman ve Diyarbakır 12-21, Gaziantep 12-22, Kilis 15-25, Mardin 13-22, Şanlıurfa 15-25, Siirt 14-20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısıyla öğle saatlerinde geneli 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zamanla 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zamanla 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, zamanla 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde genelinde güneybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde genelinde güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, zamanla 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığını, zanlılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendisini kamu görevlisi ve üst düzey devlet yetkisi olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Şerife Yılmaz hakkında 10 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırladı. İçişleri Bakanlığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 88.002 personelin görev aldığını, İstanbul'da kanuna aykırı eylem girişinde bulunan 575 kişi hakkında gerekli işlemlerin yürütüldüğünü bildirdi. Almanya Başbakanı Merz'in Amerika'nın İran politikasını eleştirmesinin ardından Pentagon önümüzdeki yıl içerisinde Almanya'daki 5000 askerini geri çekme kararı aldı. Amerika'da yapılan anket, Amerikan vatandaşlarının %61'inin ülkelerinin İran'a karşı güç kullanmasının hata olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.608'e ulaştı. Ve son olarak spor. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda saat 20'de başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Fatsa Ordu Gülyalı yolunun 16 ve 22. kilometrelerinde üst yapı inileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa Kocaeli yolunun 26. kilometresindeki Tonemi Köprülü kavşağında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Bursa yönü trafik akışı alt koldan kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Siirt'in batısı, Batman çevreleriyle Bitlis'in batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Siirt'in batısı, Batman çevreleriyle Bitlis'in batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Bursa ve Bilecik'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışlar Marmara'nın güney ve doğusuyla Ege, Akdeniz, İç Anadolu'da Çankırı, Niğde ve Kayseri hariç Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güney Doğu Anadolu'yla Bolu, Düzce, Sinop, Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Bilecik, Denizli, Afyon, Karahisar, Burdur, Isparta, Alanya, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında, Kuzey ve Kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusuyla Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun doğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. 4 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey batısının yüksekleriyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Tunceli, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. 5 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Hakkari hariç Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacak. Batı bölgelerde mevsim normalleri civarına yükselecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgar pazar günü İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen rüzgarın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgar pazar günü İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esecek. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen rüzgarın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Fırtına nedir?
3: Fırtına, rüzgarın saatte 34 ila 40 knot, Bofor rüzgar skalasına göre ise 8 kuvvetinde esmesi durumudur. Fırtına ismi daha çok hasar oluşturan olumsuz hava olayları için kullanılmaktadır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, cumartesi günü Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, pazar günü Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
3: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım, tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, pazar günü öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Doğusu, Siirt'in batısı, Batman çevreleriyle Bitlis'in batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Siirt'in batısı, Batman çevreleriyle Bitlis'in batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 7-11, Bilecik 5-8, Bursa ve Çanakkale 7-12, Edirne 5-15, İstanbul 8-12, Kırklareli 5-12, Kocaeli ve Sakarya 8-13, Tekirdağ 7-12, Yalova 10-14 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar iç kesimlerde kuvvetli, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacak. Rüzgar kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 4-8, Aydın 8-18, Denizli 9-12, Kütahya 2-5, İzmir 9-14, Manisa 8-12, Muğla 6-13, Uşak 3-11 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Antalya il merkezi dışında kuvvetli, Isparta, Burdur çevreleriyle Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Adana 16-22, Antalya 15-19, Burdur 5-13, Hatay 14-22, Isparta 6-14, Kahramanmaraş 13-20, Mersin 17-20, Osmaniye 15-26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 8-12, Ankara ve Çankırı 5-11, Eskişehir 4-9, Karaman 9-12, Kayseri 9-18, Kırıkkale 5-9, Kırşehir 5-10, Konya 8-12, Nevşehir 6-12, Niğde 8-15, Sivas 7-16, Yozgat 1-6 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. İç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Bartın 7-17, Bolu 3-10, Düzce 7-13, Karabük 6-15, Kastamonu 2-10, Zonguldak 7-12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip, eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 5-14, Artvin 8-23, Bayburt 7-16, Çorum 3-11, Giresun 9-12, Gümüşhane 8-19, Ordu 8-11, Rize ve Samsun 9-12, Sinop 8-16, Tokat 5-11, Trabzon 9-12 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı 8-16, Ardahan 5-16, Bingöl 10-18, Bitlis 8-14, Elazığ 12-20, Erzincan 10-17, Erzurum 5-14, Hakkari 10-16, Iğdır 14-25, Kars 5-16, Malatya 11-20, Muş 9-17, Tunceli 11-18, Şırnak 12-18, Van 7-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 15-19, Batman ve Diyarbakır 12-21, Gaziantep 12-22, Kilis 15-25, Mardin 13-22, Şanlıurfa 15-25, Siirt 14-20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Mayıs Pazar günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğlen batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğleden sonra 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, batısı yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında öğle saatlerine kadar 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. İlk saatlerde kuzeydoğudan yer yer 8, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, öğlen kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3, kuzey Ege'de yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 8, doğusunda öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5, Doğu Akdeniz'de 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığını, zanlılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendisini kamu görevlisi ve üst düzey devlet yetkisi olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdı öne sürülen Şerife Yılmaz hakkında 10 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırladı. İçişleri Bakanlığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 88.002 personelin görev aldığını, İstanbul'da kanuna aykırı eylem girişinde bulunan 575 kişi hakkında gerekli işlemlerin yürütüldüğünü bildirdi. Almanya Başbakanı Merz'in Amerika'nın İran politikasını eleştirmesinin ardından Pentagon önümüzdeki yıl içerisinde Almanya'daki 5000 askerini geri çekme kararı aldı. Amerika'da yapılan anket, Amerikan vatandaşlarının %61'inin ülkelerinin İran'a karşı güç kullanmasının hata olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.608'e ulaştı. Ve son olarak spor. Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda saat 20'de başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Fatsa Ordu Gülyalı yolunun 16 ve 22. kilometrelerinde üst yapı inileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa Kocaeli yolunun 26. kilometresindeki Tonemi Köprülü kavşağında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Bursa yönü trafik akışı alt koldan kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Bursa ve Bilecik'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışlar Marmara'nın güney ve doğusuyla Ege, Akdeniz, İç Anadolu'da Çankırı, Niğde ve Kayseri hariç Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güney Doğu Anadolu'yla Bolu, Düzce, Sinop, Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Bilecik, Denizli, Afyon, Karahisar, Burdur, Isparta, Alanya, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında, Kuzey ve Kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusuyla Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun doğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. 4 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey batısının yüksekleriyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Tunceli, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun güney doğusuyla Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. 5 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Hakkari hariç Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacak. Batı bölgelerde mevsim normalleri civarına yükselecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Sevgili dostlar, merhabalar.
1: Merhaba.
0: İki Elin Sesi bugün yine önemli bölümlerden biriyle sizinle karşı karşıya. Neden?
1: Çünkü çok ağır bir ismi ağırlıyoruz, çok ağır bir isim derken Türk halk müziği uzmanı, derlemeci ve öğretim görevlisi, yine aynı şeyi tekrarlayacağım, başımızın tacı, değerli
2: çok teşekkürler. Çok
1: hocamız teşekkürler. İhsan Öztürk bizimle, şeref verdi yayınımıza, ne mutlu bize.
2: Ben şeref duydum, çok teşekkür ederim her ikinize de.
0: Estağfurullah. Bugün tabii İhsan Öztürk'le bir seri program yapsak, aslında her hafta gelin dese biz hemen atlayacağız
1: çok.
0: Da o kadar tabii yoğun temponun arasında bunu istemeyecek kadar akıllıyız abi. Yani. bugün dedik ki sadece kendi derlediği türkülerden oluşan bir repertuarla onları konuşalım istedik. O da kırmadı bizi, sağ
2: tabii
0: olsun. Çünkü derleme deyince memlekette akla gelen en önemli isimlerden bir tanesi İhsan Öztürk. Abi derleme dediğimiz şey ne ola ki?
2: Derleme bir müzik eserini kaynak kişiden alıp, müzikal hataları varsa hem kaynak kişiyi uyararak düzelttirmek veya düzeltmek, hem de sözel anlam olarak, vezin olarak düzgün olmayan yerler varsa derleyici bence bunları uyarmalı. Ben derleyiciliği ses kaydı alarak bir yere taşımak anlamında almıyorum açıkçası. Tabii derlemenin bir okulu yok. Bir diploma gerekmiyor. O yüzden de bakıyoruz, ses kaydını alıyor, nota bilen birine götürüyor, adını da derleyen diye yazıyor.
1: Konservatuar ve şeylere girmesi gerekmiyor mu hocam? Üniversitelere, müzik okullarının derlemeci nedir?
2: Nasıl bir dönem derleme? Bir derlemeyle ilgili uygulamalı ders yapılsa muhakkak sevgili Emel çok iyi ederler bence. Çünkü sorular kolay. Yani bir derleme fişi ben öğrencilerime de veriyorum. Ben kaynak kişilere neler soruyorsam. İki sayfalık bir sorulardan oluşan derleme fişi hazırladıydım kendime. Onu öğrencilere de gönderiyorum. Ola ki gittikleri yerlerde yaşlı ninelerden özellikle kız öğrencileri teşvik etmeye çalışıyorum. Bir ninni farklı söyleyebilirler. Bir kına türküsü söyleyebilirler. Bir halay havası söyleyebilirler. Bu soruları sorarak kaydedin. Notayı almanıza da yardımcı olurum diyorum. Yani sesi taşımak derleyicilik değil. Derleyici derleme yaptığı yöreyi ne kadar tanıyor? Yerel ağzını ne kadar biliyor? Geleneklerini görmüş mü? Kına gecesi nasıl yapılıyor? Düğünler nasıl yapılıyor? Ben derleyiciliği biraz daha ayrıntılara dikkat ederek ele alan bir hale getirilmesinden yanayım.
0: Peki abi, bir önce kavramları yerine oturtalım. Derlemeci diye bir şey var mı? Derleyici mi?
1: Ya
0: İkisi de kullanabiliyor mu?
2: Şimdi derlemenin sözlük anlamı toplayıp bir araya getirmek. Bu gelenekleri derlemek şeklinde görüyoruz.
0: Tabii bir sürü
2: masalları
0: şey derlenebilir.
2: Masalları derlemek
0: tabii
2: şeklinde görüyoruz. Halk oyunlarını derlemek şeklinde görüyoruz. Uzmanları yaptığı zaman çarpıtılmadan kitlelerle buluşabiliyor bu derlenen eserler. Ama derleyici diye eseri getirenler yöreyi tanımıyorsa, halk edebiyatıyla ilgili fazla bilgisi yoksa, vezin hatalarına, söz hatalarına rastlıyoruz ki ben bunlarla da ilgili bir çalışma yapmaya başladım. Birçok işim gibi o da daha bitmedi. Yanlış şekilde giren repertuara türkü sözleri konusunda. Yani metin tamiri yapılması gereken epeyce türkü var.
0: Var tabii. Abi peki bir türküden önce bir şey daha sorayım da ben hemen aklıma gelir sonra unuturum diye bunu. Hacı Bayram Bel Üniversitesi'nde konservatuvarda ders veriyorsun.
2: Evet.
0: Peki oradaki yöneticiler bilmiyorlar mı? Burada İhsan Öztürk diye bir cevher var. Biz bu derlemecilik, derleyicilik konusunda bir işte bölüm açsak da buradan birkaç kişi yetişse diye.
2: Haldun'cum, ben okulda tüm hocaları, müdür de dahil, çok seviyorum. Açıkçası her şeye çok dikkatle yaklaşıyorlar, özenerek yapıyorlar işlerini. Ben orada 3 kuruldayım danışma kurulu olarak. Bir çalgı eğitim bölümünün kurulu var. Oraya da yazdılar. Tamam olur dedim. Ses eğitimin danışma kurulu var. Orada da varım. Bir de onların aldıkları kararları değerlendiren genel okul yönetiminin müdürüm falan katıldığı bir kurul var. Orada da varım. Benim önerdiğim her şeye sıcak baktılar. Ve rapor halinde bunlar rektörlüğe gidiyor. Ama hangisi hayata ne zaman geçer onu bilemiyorum. Çünkü bu bizim elimizde olan bir şey değil. Hatta ben önerilerimden biri şuydu. Özellikle mezun olacak 4. sınıf öğrencilerini Ankara'nın çeşitli yerlerine götürerek, örneğin kızları bir kına gecesine, Ankara'nın civarında gelenekleri sürdüren, bozmadan sürdüren bir ilçenin, bir köyün kına gecesinde hem görüntüler alsınlar, hem yaşlı hanımlarla konuşarak kafalarına takılan soruları sorsunlar. Bize bir ekipman ne gerekir? Görüntü kaydı yapan kameraman, bir de sanırım araç tahsis ederlerse bunları yapabiliriz. Ama işte her şey imzalarla, yukarılara yazılarak, yazışmalar uzun sürebiliyor. Bilemiyorum. Yoksa okulun yaklaşımı, bölüm başkanları da bu konuda çok değer verdiğim hocalar. Yani çalgı eğitim bölümü de, ses eğitim bölümü de, ben iki hocayla da.
0: Yani ben bilmem, benim görev yaptığım yine yerde sanırsız varsa bir bölüm açarım oraya.
2: Bir dönem halk oyunları ses eğitimdekiler oynasınlar istedim. Bir iki öreği. Bu neye yardım eder? Belki öyle bir soru gelir dinleyenlerin aklına. Vücut dilini iyi kullanamayan bir dolu solist görüyoruz. Mikrofonu nasıl tutacak, elini nereye kuracak ya da sabit mikrofonla elleri nasıl durmalı? Halk oyunları oynayan biri eminim vücut dilini çok iyi kullanacaktır.
0: Tabii ki.
2: Buna tabii en iyi örnek de İbrahim Tatlıses'tir. Yöre oyunlarını çok iyi, halk oyunlarını bildiği için. İlk televizyon programında ben çalmıştım İbrahim Tatlıses'e. Gaziantep'in bir halayını, biz o zaman bizdense programlarını yörede eğer oyunu yoksa söyletmiyorduk solistlere. Bizim prensibimiz oydu. Yani bizim halk oyunları ekipleri manken değil, sağa sola sallanacak mantığıyla bakıyorduk. Bir Gaziantep halayını Hış Hış Hançeri okuttuk. Hatta rahmetli Atakan Çelik abi dedi ki İhsan Urfa'dan olması şart mı? Yok abi, değil dedim. O zaman dedi ya Antep'in güzel halayı var İbrahim, onu oku dedi. Hoytur'da çalışma yaparken. Sözlerini de Atakan abi yazdı. Ve arada da bir hoyrat okudu. Çok da ses getirdi.
0: Bir dalda iki payamla.
2: Bir dağda iki payam. Evet.
0: Geleni gideni sayam. Evet abi, o zaman Ezrail Selim'e nasıl çöker acaba?
2: Bu tabii konulara girince ben de kendimi herhalde frenleyemiyorum. Çok ayrıntılara giriyorum. Bu türküde benim çok sevdiğim bir hemşerim Sivas'ın Tokuş köyünden, ki sen iyi bilirsin, evet, köyü evet, merkeze yakın. Yüksel Yıldız kardeşimiz Hakk'a yürüdü 2-3 evet, yıl önce.
0: Yattı yerinci.
2: Ondan nasıl epeyce türkü aldım. Hepsini yazma fırsatım da olmadı biraz ihmallikten. Bunu ilk albümümde okumuştum. 85 yılıydı sanırım. Yüksel kardeşimizi rahmetle analım. O türküyü söyleyelim.
0: Eyvallah hocam.
2: Ezrail Serim'e çöktüğü zaman kırılır kanadın. Kol yavaş yavaş. Bu da Mesleki adlı Ruh Saati'nin çıraklarından olan bir ozana ait sözlerdi.
0: Evet.

0: Teşekkürler hocam. Hep bahsederler. Benim babamın dayısının böyle bir defteri varmış. O da çok söz yazarmış. Hmm. Hiç ulaşamadım gerçi. Ben çok araştırdım ama yani bütün şeyler gitti. Ve annemin anneannesi de çok güzel söylermiş. Hmm. Ama o kaynaklar gitti hocam. Hiç ulaşamıyoruz. O defter keşke elimize geçmiş olsaydı
1: ya,
0: ama.
1: Muhakkak iyi olurdu. Şimdi tabii şeylerin, ozanların birçoğunun şiirlerini yazan deftere, okuma yazma bilmiyorlar, yazan olmadığı için kaybolmuş gitmiş.
0: Evet.
1: Serdar'ı bunlardan birisi. Serdar'ın bilinen şiiri söylediklerinin yarısı bile değil diyorlar.
2: Tabii ki ya.
1: Şeye dermiş ki torunlarına, oğlum gelin söyleyin de yazın. Aman dede yaz, senin de işin yok mu diye. Şey yapmazlarmış yani bunlar.
2: Derlediğin Türkler aslında bir yöre seçimin, tercihin oldu mu abi hiç? Yani ya da
1: tabii,
2: rast gelen oldu mu hiç böyle?
1: Tercihim şöyle oldu. Şimdi benim büyüdüğüm yer Sivas bölgesi, Şarkışla bölgesi. Emle elimden geldiğince tanımaya çalıştım kültürel anlamda. Şimdi bizim bölgeye yakın kültürü olan yerlerden derleme yapmayı daha doğru buluyorum. Anne tarafım da benim Malatyalı. Onun için de Malatya'da bir ilgi duyuyorum Sivas'ın dışında. Yani annemin büyük dedeleri Malatya'dan Şarkışla'ya göç etmişler.
2: Bu şey zaten Sivas deyince Erzincan'da, Erzurum'da, Malatya'da
1: evet.
2: Çok yabancı olmuyor
1: evet.
2: Zaten. Tunceli'de.
1: Şimdi bir de benim deyişlere özel bir ilgim var şu yüzden. Deyişlerin sözlerinde o usta ozanların bir kompozisyon çizdiğini görüyoruz. Başlangıç, geliştiriyor ve sonuçlandırıyor. Yani konu bütünlüğü, uyak bütünlüğü, ayak bütünlüğü olduğu için beni daha çok etkiliyor açıkçası deyiş sözleri. Bu yüzden de deyiş derlerken daha keyif alıyorum. Onları notu alırken.
2: Çok da doğal tabii, insanın bir tercihi de olmalı zaten yani.
1: Evet. Yani derlediğim türkülerde galiba deyişler bayağı bir yer tutuyor.
2: Ya ve şey tabii Şarkışla da doğal olarak beraber anılıyor isminde yani.
1: Evet.
2: Ama tabii Şarkışla da bu anlamda oldukça değişik özelliklere sahip türküleri de barındıran bir yöre.
1: Evet. Özellikle Kazan'ın içinde makam olarak Kürdi, Hicaz gibi
2: az rastlanan o yöre.
1: Evet.
2: O belki hani Kürdi deriz, biraz Emlek'le alışveriş de olmuştur. O olabilir, Kürdi perdes falan ama.
1: Emlek daha çok Hüseyin'i, Gülizar gibi makamları işlemiş.
2: Hani ben yani, şeye bu Kırşehir olan yakınlığı falan anlamında.
1: Şimdi Orta Anadolu'nun özelliklerini görebileceğimiz Sivas ilçeleri de var. Özellikle Gemerek tarafı, Kayseri'ye yakın olması hasebiyle oradan etkilenmiş. Hatta Şarkışla'da Bozlak var.
2: Evet.
1: Hatta ben vermeyi önce düşündüğüm bir çok güzel bozlak var. Bir dikme diktim de yetiremedim, koyu gölgesinde oturamadım diye. Ama eminim bunu versem ben bu Kırşehir'in şeylerini andıran bir seyir var. Yani şimdi tabii anlatmak zor bunları müzik camiasına. O kültürden ne kadar beslenmiş Şarkışla. Maya bölgesinin başladığı, Bozlak bölgesinin bittiği bir sınır. İki taraftan da beslenen eserlere rastlıyoruz.
2: Tabii sınır da öyle, kültür sınırı, öbür sınırı tanımıyor tabii. Doğru
1: evet, bir yani. De çok göç alan bir yer Şarkışla. Örneğin birkaç tane Karslı muhacirlerin oluşturduğu köy var. 93 muhacirler.
2: Evet, Sivas'ta yoğundur onun.
1: Evet.
0: Tabii doğal olarak etkilenecek.
1: Evet. İnsanların da en kolay taşıdığı yükü beyninin içindekiler. Evet. Gelenekleri, kültürleri, alışkanlıkları getirmişler muhakkak. Ama Şarkışla'nın Emlek bölgesinin kendine has bir ifade özelliği var. Makam olarak, usul olarak.
2: Evet.
1: sözel anlamda da çok güçlü.
2: Çok güçlü. Peki o zaman fırsat eldeyken bir türkü daha mı dinlesek?
1: Bu da Çorum'dan bir deyiş. Ali Çakmak da benim bir öğrencimin babasıydı. Uzun yıllar Almanya'da kalmış. Oğlu da şimdi öğretmen, yaşlanmıştır oldu. 85 yılıydı sanırım ya da 86 yılıydı oğlunu bana getirdiğinde. Bana dedi ki ya ben Cemler'de çok zakirlik yaptım. Çok da güzel Cem havalarım var. Hiç duyulmamış dedi. Ve ondan galiba bir kasetin arkalı önlü ne kadar kayıt olursa 20'ye yakın eser olduğunu düşünüyorum. Onları kaydettim. Bazılarını henüz daha yazamadım. Onlardan biri, ona da rahmet olsun, evet. Ali Çakmak. Dostum.

0: Teşekkürler hocam. Peki anlayana YouTube programı devam edecek mi? Bir ve ikinci bölüm çektiniz.
1: Evet. Nasıldı peki Emel Hanım, sizin bakışınızla?
0: Ya, ben çok beğendim.
2: Bir de izleseydim.
0: İzledim
2: diye.
0: Tabii ki. İzlemez miyim?
1: Şimdi tabii biriken bazı sıkıntılar oluyor. Böyle üzüldüğüm, kızdığım gelişmeler. Onları da Haldun kardeşim çok güzel soru soruyor. Çok
2: sağ ol abi.
1: O yüzden ben de çok sıcak buldum. Umarım zaten verdiğimiz mesajlardan bir şeyler anlıyorlardır.
2: Zaten böyle işte İhsan abinin canı sıkıldıkça dedik çekeceğiz.
1: Tamam, evet, bir çekelim bir bu yakınlarda istersen yine bir.
2: Mart'ın başında hemen bir tane
1: tabii
2: çekelim.
1: Olur.
2: Çünkü 3-5 günde hazırlığı sürüyor. Ondan sonra Mart'ın ortasına doğru da yayınlarız.
1: Yani izlerken
0: çok
1: keyif
0: aldım ben.
1: Çok doğal bir ortamda onu çok gördüm.
2: Zaten yani öyle işte, ev ortamında çekiyoruz, evet. Malum zaten o bir sıcaklık sağlıyor, bir de şey ne derler, pat diye sorup pat diye konuşuyoruz yani, şöyle tak, önceden öyle. Bir hazırlık, hadi şunu şöyle mi diyelim, bu kötü mü oldu falan değil.
0: Sen zaten yapmasın öyle bir şey hazırlıklı. Evet,
1: evet. Hazırlık. Tabii o işte doğaçlama sohbet daha iyi oluyor bence, evet. Daha doğal bir görünüm.
2: Aslında bugün şunu da çekmeyi düşündüm, getirip sonra baktım ki çok saz var filan, bir de malzeme taşıyamayacağım için bugün ondan iptal ettim yani. Yoksa
0: peki
2: bugün de çekeceğim.
0: Kaçırdım mı ben kitap olayını? İhsan hocam için kitap yazıyor muydun, başlamış
2: mıydın? İşte oradan İhsan abi de top.
0: 2019 pandemide çekilen bir şey çekimdi değil mi? O zaman onu da izledim de ben.
1: İhmal oluşundan kaynaklıyor, ki, evet. Kaynaklanıyor. Vallahi yoğunum. Yani,
0: İnanıyoruz hocam. Bir ki ona da zaman ayırmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Epeyce bir zaman.
2: Şimdi abi okulda iki öğrencilere dağıttığını söylediğin formlar vardı.
1: Evet. Derleme fişleri.
2: Evet, o derleme fişlerini biraz bize onu anlatmanı istiyoruz. Çünkü okulda gelip ders alamayan dinleyicilerimiz belki niyetler böyle bir şeye. Ya da bir derlemenin nasıl olduğunu merak ediyorlar. Ne soracaklar? Ya da evet. Ben bir türkü aldım geldim, benden derleyeceksiniz. Nelere hazır olayım?
1: Şimdi tabii derleme fişinde çok uzun sorular da ben çok önemlilerine değineyim. Hı hı. Önce kaynaklık edecek kişinin adı, soyadı, yaptığı iş, müzikle ilgisi ve doğduğu, büyüdüğü yer.
2: Evet.
1: Söyleyeceği türkünün hangi yöreden olduğunu tespit etmek için acaba o türküyü memleketinden mi öğrendi, yoksa çalışmaya gitti bir yerlerden mi öğrendi? Askere gitti, oradan bir arkadaşından mı öğrendi? Bunları tespit etmek için birkaç soru sormak lazım. Hı hı. Müzikle ilgisi ne? Enstrüman, müzik aleti çalıyor mu? Bunlar sorulmalı. Müziğin dışındaki işi ne? Bunları söyleyeceği eserleri kimlerden öğrendi? Öyküsü var mı? Nerelerde söylenirdi?
2: Evet.
1: Bu türkülerin bir özel anlamı var mı? Özel söylendiği yerler var mı gibi? Biraz detaya girmesinde fayda var. Eğer kaynaklık eden kişi kendisi saç almıyor da bir başka arkadaşı eşlik ediyorsa ona, o eşlik edenin de kimliğini sorarak öğrenmeli ve adreslerini, hatta günümüzde telefonlarını da almalı, o derleme fişine yazmalı. Öyle de sorular var.
2: Tabii çünkü
1: nerede
2: bir şey soracak
1: yaşıyor?
2: Belki aklına takılan bir
1: evet.
2: Şey
1: uzun süre memleketinden ayrı kalmış mı? Dil özellikleri etkilenmiş mi? Yörenin kültürünü muhafaza edebiliyor mu? Bunları sormak gerekiyor. Daha sonra türküyü aldıktan sonra da türkünün sözlerini muhakkak, söyleneni ben nasıl olsa yazarım dememeli, kağıda yazmalı ve kaynak kişiye okumalı. Bir de dinler misin, yanlış yazdığım bir yer var mı diye.
0: Hı, ediyorsunuz. Hı
1: hı. Kaynak kişi yanlış söylediyse, vezin hataları varsa, prozodi bozukluğu varsa onu da uyarmalı. Ya burada biraz söz sıkıştı, acaba orada fazla hece var. Evet. Sen mi hatırlayamadın doğrusunu gibi sorularla prozodi bozukluklarını gidermeye yönelik bir şeyler yapmalı. Onu sorabilmek için de biraz müzikle iç içe olması lazım. Prozodinin ne olduğunu bilmesi lazım. Yani ben kaydettim, ben derledim mantığıyla bakılmamalı. Daha sonra da kayıt bitti. Eğer görüntü alabilirse görüntülü kayıt daha da iyi olur.
2: Tabii ki.
1: Benim o şansım yoktu. Ben hep ses kaydı alarak derlemeler yaptım. O zaman öyle kamerayla çekim yapacak olanaklarım olmadı. Derlediğim yıllarda. Daha sonra da türküde geçen yerel sözler var mı? Onların altını çizmeli. Bunları bize bir açıkla demeli. Ne anlama geliyor? Bu yerel sözcükler olmaz da Arapça, Farsça olabilir. Onları da eğer kaynak kişi bilmiyorsa kendi araştırıp anlamlarını bulmalı. Sonra notaya alırken de tabii yöreyi tanıyorsa müzikal hataları da tespit edebilir. Usulsüz olan yerler olabilir. Ritimden çıktığı yerler olabilir. Onlara da müdahil olmalıdır.
2: Evet. Yani bunlar bayağı işe yarayacak bilgiler bence abi.
1: Yani derleyicinin işi kolay değil.
2: Değil.
1: Ama de ses taşımak kolay.
2: Sorumluluğu da büyük.
1: Bence de. Evet. Yoksa bir ses kaydını falana aşağı rastlamış, ondan da kayıt almış, getirmiş birine de notaya aldırtmış, derleyen diye de adını yazıyor. O kadar kolay olmamalı derleyicilik.
2: Abi çok teşekkür ediyoruz.
0: Türkülerle
2: kapatacağız bugün.
1: Rica ederim.
2: Ellerine, ağzına, avazına sağlık.
1: Ben çok teşekkür ederim. Malatya Arguan'dan Behlül Alkan'dan notayı aldım bir uzun hava. Bir bülbülüm gül dalında öterim.

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı

Yağış şu anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 7-11, Bilecik 5-8, Bursa ve Çanakkale 7-12, Edirne 5-15, İstanbul 8-12, Kırklareli 5-12, Kocaeli ve Sakarya 8-13, Tekirdağ 7-12, Yalova 10-14 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar iç kesimlerde kuvvetli, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacak. Rüzgar kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 4-8, Aydın 8-18, Denizli 9-12, Kütahya 2-5, İzmir 9-14, Manisa 8-12, Muğla 6-13, Uşak 3-11 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Antalya il merkezi dışında kuvvetli, Isparta, Burdur çevreleriyle Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Adana 16-22, Antalya 15-19, Burdur 5-13, Hatay 14-22, Isparta 6-14, Kahramanmaraş 13-20, Mersin 17-20, Osmaniye 15-26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 8-12, Ankara ve Çankırı 5-11, Eskişehir 4-9, Karaman 9-12, Kayseri 9-18, Kırıkkale 5-9, Kırşehir 5-10, Konya 8-12, Nevşehir 6-12, Niğde 8-15, Sivas 7-16, Yozgat 1-6 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. İç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Bartın 7-17, Bolu 3-10, Düzce 7-13, Karabük 6-15, Kastamonu 2-10, Zonguldak 7-12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu ve Tokat'ı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 5-14, Artvin 8-23, Bayburt 7-16, Çorum 3-11, Giresun 9-12, Gümüşhane 8-19, Ordu 8-11, Rize ve Samsun 9-12, Sinop 8-16, Tokat 5-11, Trabzon 9-12 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı 8-16, Ardahan 5-16, Bingöl 10-18, Bitlis 8-14, Elazığ 12-20, Erzincan 10-17, Erzurum 5-14, Hakkari 10-16, Iğdır 14-25, Kars 5-16, Malatya 11-20, Muş 9-17, Tunceli 11-18, Şırnak 12-18, Van 7-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 15-19, Batman ve Diyarbakır 12-21, Gaziantep 12-22, Kilis 15-25, Mardin 13-22, Şanlıurfa 15-25, Siirt 14-20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasyon Operası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi tanıtım programında konuştu. Ailenin huzurunun, saadetinin ve güvenliğinin milletin varlığından ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, devletin devlet ana, vatanın ana vatan olarak isimlendirilmesinin tesadüf olmadığını, bu kavramların temelinde binlerce yıllık kültür mirasının yattığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü ve sağlıklı aileler, aziz milletimizin mutlu ve müreffeh geleceğinin güvencesi, artan saldırılar karşısında sığınılabilecek en güvenli limanıdır, dedi. İstanbul Valiliği basında yer alan sahipsiz hayvanlarla ilgili geri adım iddialarını yalanlayarak yasal hükümlülüklerin harfiyen uygulanacağını duyurdu. Ayrıca valilik, sorunun çözümü için İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda alınan 6 maddelik kararları da kamuoyuyla paylaştı. İnternet ortamında yapılan bilgi ve belge alışverişlerinin hukuki delil olarak kullanılmasına imkan sağlayan KEP hizmeti kapsamında 3,8 milyonu gerçek, 833 bini tüzel kişileri olmak üzere toplam 3,91 milyon kayıtlı elektronik posta hesabı oluşturuldu. İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksamalar, lüks araçların motorları için hayati önem taşıyan sentetik baz yağ stoklarını tükenme noktasına getirdi. NATO sözcüsü Hart, Amerika'nın Almanya'daki yaklaşık 5000 askerini geri çekme kararının ayrıntılarını görüştüklerini bildirdi. Hart, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Amerika'nın Almanya'da konuşlu yaklaşık 5000 askerini geri çekme kararları ile ilgili açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya'daki askeri konuşlanması ile ilgili kararının ayrıntılarını anlamak için çalışıyoruz ifadesini kullanan Hart, bu düzenlemenin Avrupa'nın savunmaya daha fazla yatırım yapmaya ve ortak güvenlik için daha büyük bir sorumluluk üstlenmeye devam etmesi gerektiğinin altını çizdiğini belirtti. İran'ın Zencan eyaletinde Amerika ve İsrail'in saldırılarında patlamayan mühimmatların infilak etmesi sonucu devrim muhafızları ordusu mensubu 14 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi. Katar, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ile İran arasında yaşanan savaş nedeniyle durdurduğu ve 12 Nisan'da kısmen yeniden başlattığı denizcilik faaliyetlerini tamamen devreye alacağını duyurdu. Pakistan Dışişleri Bakanı bölgede ve ötesinde barış ve istikrarı desteklemek amacıyla yapıcı işbirliği ve diplomasiyi teşvik etmeye yönelik devam eden çabaların altını çizdi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'la TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda saat 20'de başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Fatsa Ordu Gülyalı yolunun 16 ve 22. kilometrelerinde üst yapı inileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa Kocaeli yolunun 26. kilometresindeki Tonemi Köprülü kavşağında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Bursa yönü trafik akışı alt koldan kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 12-21 derece, Atina sağanak yağışlı 12-17, Berlin sağanak yağışlı 10-26, Helsinki parçalı bulutlu -1-5, Kopenhag sağanak yağışlı 7-16, Londra sağanak yağışlı 9-23, Moskova çok bulutlu 4-13, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 11-26, Priştine sağanak yağışlı 2-15, Roma parçalı bulutlu 10-20, Saraybosna sağanak yağışlı 1-11, Sofya hafif yağmurlu 0-10, Varşova parçalı bulutlu 5-15, Viyana parçalı bulutlu 8-23, Zürih parçalı bulutlu 7-25 derece, Amman az bulutlu 12-29, Aşgabat parçalı bulutlu 9-22, Bağdat gök gürültülü sağanak yağışlı 20-32, Bişkek sağanak yağışlı 12-19, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 8-23, Kerkük az bulutlu 16-28, Kuveyt az bulutlu 24-29, Medine az bulutlu ve açık 22-36, Mekke az bulutlu ve açık 26-39, Riyad az bulutlu ve açık 25-38, Tahran parçalı bulutlu 14-27, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 18-23, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 10-22, Tokyo parçalı bulutlu 13-17 derece, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 14-24, Kahire az bulutlu ve açık 19-36, Melbourne çok bulutlu 18-23, Montreal çok bulutlu 2-11, New York sağanak yağışlı 7-13, Sydney çok bulutlu 18-22, Washington sağanak yağışlı 6-13 derece, Çadırlunga çok bulutlu 4-12, Frankfurt sağanak yağışlı 10-26, Gümülcine sağanak yağışlı 6-14, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 12-24, Komrat çok bulutlu 4-12, Münih parçalı bulutlu 7-24, Podgorica parçalı bulutlu 7-22, Selanik sağanak yağışlı 6-15, Şumlu sağanak yağışlı 3-12, Taraglia çok bulutlu 4-12, Balkaneş parçalı bulutlu 4-12, Zenitsa parçalı bulutlu 5-17, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 15-24, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 17-22, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 12-24, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 9-28 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Siirt'in batısı, Batman çevreleriyle Bitlis'in batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Siirt'in batısı, Batman çevreleriyle Bitlis'in batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Türkiye'nin en havalı radyosu, meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, pazar günü öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren

ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybedecek. Doğu Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybedecek. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybedecek. Doğu Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybedecek.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 7-11, Bilecik 5-8, Bursa ve Çanakkale 7-12, Edirne 5-15, İstanbul 8-12, Kırklareli 5-12, Kocaeli ve Sakarya 8-13, Tekirdağ 7-12, Yalova 10-14 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar iç kesimlerde kuvvetli, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacak. Rüzgar kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 4-8, Aydın 8-18, Denizli 9-12, Kütahya 2-5, İzmir 9-14, Manisa 8-12, Muğla 6-13, Uşak 3-11 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Antalya il merkezi dışında kuvvetli, Isparta, Burdur çevreleriyle Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Adana 16-22, Antalya 15-19, Burdur 5-13, Hatay 14-22, Isparta 6-14, Kahramanmaraş 13-20, Mersin 17-20, Osmaniye 15-26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 8-12, Ankara ve Çankırı 5-11, Eskişehir 4-9, Karaman 9-12, Kayseri 9-18, Kırıkkale 5-9, Kırşehir 5-10, Konya 8-12, Nevşehir 6-12, Niğde 8-15, Sivas 7-16, Yozgat 1-6 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. İç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Bartın 7-17, Bolu 3-10, Düzce 7-13, Karabük 6-15, Kastamonu 2-10, Zonguldak 7-12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu ve Tokat'ı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 5-14, Artvin 8-23, Bayburt 7-16, Çorum 3-11, Giresun 9-12, Gümüşhane 8-19, Ordu 8-11, Rize ve Samsun 9-12, Sinop 8-16, Tokat 5-11, Trabzon 9-12 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı 8-16, Ardahan 5-16, Bingöl 10-18, Bitlis 8-14, Elazığ 12-20, Erzincan 10-17, Erzurum 5-14, Hakkari 10-16, Iğdır 14-25, Kars 5-16, Malatya 11-20, Muş 9-17, Tunceli 11-18, Şırnak 12-18, Van 7-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 15-19, Batman ve Diyarbakır 12-21, Gaziantep 12-22, Kilis 15-25, Mardin 13-22, Şanlıurfa 15-25, Siirt 14-20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısıyla öğle saatlerinde geneli 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zamanla 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zamanla 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, zamanla 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde genelinde güneybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde genelinde güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, zamanla 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığını, zanlılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendisini kamu görevlisi ve üst düzey devlet yetkisi olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Şerife Yılmaz hakkında 10 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırladı. İçişleri Bakanlığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 88.002 personelin görev aldığını, İstanbul'da kanuna aykırı eylem girişinde bulunan 575 kişi hakkında gerekli işlemlerin yürütüldüğünü bildirdi. Almanya Başbakanı Merz'in Amerika'nın İran politikasını eleştirmesinin ardından Pentagon önümüzdeki yıl içerisinde Almanya'daki 5000 askerini geri çekme kararı aldı. Amerika'da yapılan anket, Amerikan vatandaşlarının %61'inin ülkelerinin İran'a karşı güç kullanmasının hata olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.608'e ulaştı. Ve son olarak spor. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda saat 20'de başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Fatsa Ordu Gülyalı yolunun 16 ve 22. kilometrelerinde üst yapı inileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Kocaeli yolunun 26. kilometresindeki Tonemi Köprülü kavşağında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Bursa yönü trafik akışı alt koldan kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Siirt'in batısı, Batman çevreleriyle Bitlis'in batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Siirt'in batısı, Batman çevreleriyle Bitlis'in batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Bursa ve Bilecik'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışlar Marmara'nın güney ve doğusuyla Ege, Akdeniz, İç Anadolu'da Çankırı, Niğde ve Kayseri hariç Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güney Doğu Anadolu'yla Bolu, Düzce, Sinop, Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Bilecik, Denizli, Afyon, Karahisar, Burdur, Isparta, Alanya, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında, Kuzey ve Kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusuyla Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun doğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. 4 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey batısının yüksekleriyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Tunceli, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. 5 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Hakkari hariç, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacak. Batı bölgelerde mevsim normalleri civarına yükselecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Bandercim çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar biz hep karlarda çalışıyoruz, hep sürümüyoruz. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir yol olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, ya abi geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Kumana boğduk.
4: Haberleri seyretmedim. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda çayır çimen üzerine söylenen türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Gökmen Ürü'den dinleyeceğimiz Bitlis'ten bir uzun havayla başlıyoruz programımıza. Su çimeni, su çimeni, su göğertir şu çimeni. Dağlarda laleydim, vallahi kopardı yolcu beni.

Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Perihan İpek Kentli'den dinleyeceğimiz Ankara'dan bir türkü alıyor. Bu türküyü Nida Tüfekçi Genç Osman'dan derlemiş. İki bülbül geldi kondu çimene, kendim içtim, kendim oldum divane. Ben ölürsem gurbet elde kime ne? Gidiyorum ey nazlım, ağlattın beni. Arar isen

Çayır çimen üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırada Ali Can'dan dinleyeceğimiz Ankara'dan bir türkü alıyor. Bu türküyü sanatçı İhsan Ünlüsan'dan repertuara kazanmış. Çayırlıkta çimenlikte evim var. Eğri pesli bir güzel de selim var. Sevdiceğim senden başka kimim var? Hemen alayım mı, güleyim mi ben? Yardan selam gelmiş alayım mı ben?

Sevgili dinleyiciler, Türkülerin Dilinden programımızda çayır çimen üzerine söylenen türkülerden örnekler vermeye devam ediyoruz. Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan repertuara kazandırdığı Kerkük türküsünü Münevver Özdemir'den dinliyoruz. Çayır ince biçilmez, su bulanık içilmez, bana diyor yardan geç.

Türkülerin Dinler programımızda sıradaki türkümüz Van Erciş'ten. Hüsamettin Subaşı'nın Mustafa Dokumacı'dan repertuara kazandırdığı bu türküyü Celal Bakar söylüyor. Çimende sürü gazlar, kanatları beyazlar. Kaç gündür görmemişem, ciğerim ona yanar.

Çayır çimen üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Gülay Özer'den Urfa'dan bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü İbrahim Tatlıses derlemiş. Çimene bak çimene, yeşil örtüye benzer. Gece gelmez hayale, gündüz düşümde gezer.

Türkülerin Dilinden programımız Emine Koç'tan dinleyeceğimiz Çankırı Çerkeş'ten bir türküyle devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu türküyü Haldun Karabudak, Mehmet Çelen'le Saadettin Bilgin'den repertuara kazandırmış. Yanık çayırlarda çimen biter mi? Oğulsuz evlerde duman tüter mi? Virane bağlarda bülbül öter mi? Ya ben ağlamayayım, kimler ağlasın?

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Türkülerin Dilinden programımızda çayır çimen üstüne söylenen türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımızı Celal Bakar'dan dinleyeceğimiz Isparta'dan bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Nazife İzzet'ten repertuara kazandırmış. Çayır çimen geze geze, oldum ben bir geveze, kızına meyil verdim, darılma hanım teyze. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın. Türk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Siirt'in batısı, Batman çevreleriyle Bitlis'in batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Siirt'in batısı, Batman çevreleriyle Bitlis'in batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 7-11, Bilecik 5-8, Bursa ve Çanakkale 7-12, Edirne 5-15,